0: Hazreti Ali'nin ikinci çocukları doğdu. Peygamberimiz torununa güzelcik anlamına gelen Hüseyin adını verdi. Sevgili dostlar, Uhud'dan sonra Hendek Savaşı ile programımıza devam ediyoruz. Hayber'e yerleşen Yahudilerin Müslümanlara duyduğu öfke dinmemişti. Bu yüzden Müslümanlarla savaşmak üzere müttefik aramaya başladılar. Başta Kureyş müşrikleri olmak üzere civardaki birçok Arap kabilesiyle görüştüler. Nihayet büyük bir ordu oluşturup Medine'ye doğru harekete geçtiler. İki ayrı koldan Medine'ye doğru ilerleyen ordu, Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katıydı. Müslümanlar bu defa Medine'de kalarak şehri savunma kararı aldılar. Selman-ı Farisi'nin teklifi üzerine Hazreti Peygamber şehrin savunulması gereken yerlerine hendekler kazdırdı. Kendisi de herkesle beraber çalıştı. Hendeği kazma çalışmaları bittiğinde düşman kuvvetleri de uzaktan göründü. Böyle bir hendekle karşılaşacaklarını hiç ummuyorlardı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Hendek Müslümanlar tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor ve düşman birliklerinin hendeği aşmasına fırsat verilmiyordu. Kuşatma 1 aya yakın sürdü. Bu esnada Medine'nin içinde bulunan Yahudi kabilesi Kurayzaoğulları Müslümanlarla olan antlaşmalarını bozdu, düşmanın tarafında yer aldı. Kurayzaoğullarının bu tavrı Müslümanları oldukça zor bir durumda bıraktı. Çünkü Kurayzaoğullarının saf değiştirmesi, bundan böyle şehrin içinde de düşmanların bulunması anlamına geliyordu. Peygamberimiz İslam'ı yeni kabul etmiş olan Nuaym bin Mes'ud'u, Kurayzaoğullarıyla Kureyş ve müttefikleri arasındaki antlaşmayı bozmak üzere görevlendirdi. Nuaym bin Mes'ud, kendisinin Müslüman olduğundan haberi olmayan düşman taraflarıyla görüştü ve aralarındaki antlaşmanın bozulmasını sağladı. Böylece hendeğin dışındaki düşman kuvvetleri içerideki desteklerini kaybetti. Bu arada havalar da iyiden iyiye kötüleşmeye başladı. Günlerce devam eden soğuk bir gece yağmur ve fırtınaya dönüştü. Kısa süreli bir savaş için hazırlanmış olan düşman bütün bu olumsuz şartlara daha fazla dayanamayıp çekilme kararı aldı. Medine'de kuşatmadan kurtuldu. Kureyş ve müttefikleriyle olan savaş bitmişti. Ancak Kurayzaoğullarının savaş sırasındaki ihaneti karşılıksız kalamazdı. Resulullah Müslümanlara hiç vakit kaybetmeden Kurayzaoğullarının mahallesini kuşatma emri verdi. Mahalle 25 gün kuşatma altında tutuldu. Sonunda Kurayzaoğulları teslim oldu. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugün programımızın içerisinde Uhud ve Hendek Savaşı'ndan bahsettik. Bir sonraki programımızda Hudeybiye Antlaşması'ndan bahsedeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğru sözün yararı, eğri sözün yergisi çoktur. Doğru söyleyecekse dilini kımıldat. Eğri söyleyecekse onu bastır. Hiç konuşmayan kişiye dilsiz, çok konuşana da geveze derler. İnsanın en değersizi gevese, en değerlisi ise cömert olandır.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bil ki eğer gönlün sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki her kim sırrını gizlerse muradına çabucak erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzel.

Ya vacit, ya vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin.

Ben kendimi sen var ettikten sonra, ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklım.
sırları sana aşikar. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 9. Allah Resulüne kardeş olmak. Cevabını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimiz zor bir soru var. Acaba Allah Resulü zamanında yaşamış olsaydık, onun tarafında yer alır mıydık? Yoksa haşa, ona ve davasına düşman olan kimseler güruhunda mı yer alırdık? İçinde bulunduğumuz ruh haliyle bakıldığında, bu soruya rahatlıkla, elbette müminlerin safında yer alır, kafirlerin karşısında olurdum diye cevap veririz. Bugünden bu cevabı vermek ne kadar da kolay. Bir de o zamanı düşünün, insanların puta taptığı, putu hem ilah hem de kazanç kapısı gördüğü bir dönemde putlara karşı çıkmak. Hem de belki annenizi, babanızı, kardeşlerinizi karşınıza alarak. İçkinin su gibi içildiği bir dönemde içki içmekten vazgeçebilmek kolay mı? Bugün insanlar ölümcül tehlikeye sahip olduğunu kabul ve ikrar ettikleri sigarayı bile yıllarca bırakamazken, öyle bir ortamda içkiyi bırakmak. Zina ve fuhşun kol gezdiği bir ortamda iffet ve hayasına sahip çıkmak, namus timsali olmak, günah her taraftan çağırırken günaha gözünü yummak, rahatlığa, rehavete alışmış bir toplumda her gün 5 vakit namaz kılmak, sıcağın kumlarda serap meydana getirdiği bir ortamda 1 ay aç kalmak, malını, mülkünü, yerini, yurdunu, eşini, dostunu terk ederek hicret etmek, cihat meydanında canını tehlikeye atmak. Bütün bunlar karşılığında vaat edilen şey ne? Cennet. Dünyevi bir beklenti yok. Keşke Allah Resulü döneminde yaşasaydım diye düşünenler, genellikle bunu Allah Resulü'nün mübarek yüzünü görmek için istiyorlar. Ama o dönemde ashab-ı kiramın yaşadığı zorluk ve sıkıntıyı pek akla getirmiyorlar. Getirseler bile, ben de olsam aynısını yapardım diye düşünüyorlar. Oysa Halep oradaysa arşın burada. Buyurun, bugün onun davası için ne yapabiliyorsanız hadi yapın, samimiyetinizi gösterin. Allah Resulü'nün sureti aramızda değilse de sireti, sünneti aramızda. Eğer onun zatını görmek, bu dini daha şuurlu yaşamanın ön şartı olsaydı, o zaman ona çağdaş olmayan bütün müminlere haşa haksızlık yapılmış olurdu. Allah Resulü'nün zamanında yaşamayanlar, her ne kadar onun suretinden mahrum kalmış olsalar da, şayet onun sünnetini, hayallerini, emellerini gerçekleştirmek için gayret gösterirlerse, Allah Resulü'nün kardeşi olabilirler. Nasıl oluyor diyorsanız, şu rivayete bir bakın. Bir gün tabiundan olan bir şahıs, Abdullah bin Ömer'in yanında, "Keşke Allah Resulü'nü görseydim," dedi. İbni Ömer, "Görseydin ne yapardın?" diye sordu. Adam, "Vallahi ona iman eder, onu gözlerinin arasından öper, kendisine itaat ederdim," dedi. Abdullah, "Sana bir müjde vereyim mi?" dedi. Adam, "Evet," dedi. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. "Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. Benim sevgim bir kulun kalbine sirayet eder de beni severse, Allah onun bedenini cehennem ateşine haram kılar." Sonra şöyle buyurdu. "Keşke kardeşlerimi havuzun başına gelmiş bir vaziyette görsem de, onlara cennete girmeden önce içlerinde sarhoş edici olmayan şarap bulunan kaplardan, havuzumdan ikramda bulunsam." Bunun üzerine ashab-ı kiram sordular, "Ey Allah'ın elçisi, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" Allah Resulü buyurdu ki, "Sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim beni görmeden bana iman edenlerdir. Rabbimden gözümü sizinle ve beni görmeden bana iman edenlerle aydın kılmasını istedim." Bu rivayet her ne kadar çok sağlam olmasa da şu kısım sahih hadislerde yer alıyor. Allah Resulü bir gün "Kardeşlerimizi görmeyi isterdik." buyurunca ashab-ı kiram "Biz sizin kardeşiniz değil miyiz?" buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara "Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmedi." buyurdu. Evet, Rabbimiz bizi belki Resulüne ashab kılmadı ama bizim ona kardeş olma imkanımız hala var. O halde niyazımız şu olsun. Rabbimiz bizleri mübarek Resulüne kılsın. Onun mübarek elinden ikram edilen Kevser havuzundan içmeyi nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Kimseye buğzu adavet etme. Terki asayişi adet etme. Gazabu hiddetü kin gösterme. Kimseye çiğni cebin gösterme. Kimseye kin ve düşmanlık gütme. İyiyi terk edip de bunu adet edinme. Öfke, hiddet ve kin gösterme. Kimseye alnını, yüzünü, gözünü kırıştırıp bakma.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevirken.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam et. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 25 Nisan 1442. Tarihte bugün. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Arka sayfa. Günün konusu. Vakıf medeniyettir. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Vakıf, kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiştir. Yüce Rabbimiz, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Maide Suresi 2. Ayet. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağıdır. İhtiyaç sahiplerine umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker de, onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk.

bağlıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik, garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken, biz de sizi dinliyoruz.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbim insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbim onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur, siz benim ayetlerimi
ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O, işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz.

Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Baba, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir," diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm," dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak." Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir, sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır." Musa dedi ki, "Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede

size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar da onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de, ben ona uyuyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, biz sözü, vahyi, onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi?''

Çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz, bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler, dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı." derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek peygamberlere ne cevap verdiniz diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz. Lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin" diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı" derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi, "Yazıklar olsun size.
İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi, kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa, "Yazıklar olsun bize, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah, demek inkarcılar iflah olmazmış," der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki, Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle

onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: hadi doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz

kimini sularda boğdu. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 25 Nisan 1442. Tarihte bugün. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Arka sayfa. Günün konusu. Vakıf medeniyettir. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Vakıf, kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. İslam dininde vakıf,

0: her daim teşvik edilmiştir. Yüce Rabbimiz, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Maide Suresi 2. Ayet. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağıdır. İhtiyaç sahiplerine umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker de, onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
8: Gördüğüne selam verenler,
9: selamı gönülden alabilenler,
10: hayırlı günler diyenler,
11: karşılıksız sevenler,
12: kadir kıymet bilenler,
13: hayırlı sabahlar,
14: üzerine güneş değmeyenler,
15: hesap etmeden verebilenler,
16: ben değil,
17: biz diyebilenler,
18: herkese merhamet edebilenler,
19: hayırlı sabahlar,
20: yolu yönü haktan yana olanlar,
21: aralarında selamı yayanlar,
22: doğrudan yana olanlar,
23: mazluma sol kanat olanlar,
24: yol açan,
25: yol olan,
26: yolda olanlara.
27: Hayırlı sabahlar.
28: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Muhyi. Mahlukatı yok ettikten sonra yeniden yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın başlangıcı, kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Diri ve canlı olmak, yaşamak anlamındaki hayat kelimesinden türeyen Muhyi esması, hayatla ilgisi bulunan, varlıkta hayatı yaratan, can veren, dirilten anlamına gelir. Allah'ın Muhyi oluşu, varlıklara can vermesiyle, hareketsiz bedenlerine üflediği ruhla, onları yeryüzünde hareket eden varlıklara dönüştürmesiyle, yağdırdığı yağmurlarla yeryüzünü bitkilerle donatıp canlandırmasıyla, manevi açıdan ölü kalpleri ilahi hidayet ve marifetiyle canlandırmasıyla, üzüntü ve keder yüzünden ölüm derecesine gelmiş gönülleri neşe ve sevinçle hayata kavuşturmasıyla, iyi insanların hatırasını yaşatmasıyla tecelli eder. Hayatın olduğu her yerde Rabbin rahmet eli vardır aslında. Peki hayatta olmak yalnızca nefes almak mıdır? Allah'ın hayat verişi insanda nasıl tecelli eder? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Can, bir varlığın her şeyi. İnsan kendini tanımlarken bir bedenden ibaret olmadığını bilir. Evet, görünürde bir beden var. Kimi koyu, kimi açık tenli. Kimi uzun, kimi kısa. Ama bu bedenin hareket etmesini, varlık içinde kendine yer bulmasını, kendine has özellikler taşımasını sağlayan aslında içindeki ruhtur, değil mi? Her birimiz bedenlerimizden sıyrılsak da var olmaya devam edecek birer ruhuz aslında. Bizi biz yapan da ruh özelliklerimiz. Neleri sevip nelerden buğz ettiğimiz bedenimizin değil ruhumuzun kararı. Verdiğimiz tepkiler, yaşama biçimimiz, yaptığımız işler, sevdiğimiz insanlar, zevklerimiz, hepsi ruhumuzun eseri. Ruh bizi ayakta tutan, bedeni canlı kılan, Allah'ın hareketsiz bir varlığın içine ruh üfleyerek canlandırması alemdeki en büyük mucize değil de nedir? Bizi şu dünya ile öte dünya arasındaki ince çizgi rafında tutan nedir peki? O ruhun bu beden içinde olması. Ruh yer değiştirdiğinde bedenin hiçbir anlamı kalmıyor. İndiriyoruz toprağın altına, gözümüzden kayboluyor. O çok sevdiğimiz bedenlerimiz ruhumuz olmadan bir hiç demek ki. Benim ruhum anlamlı kılıyor bu varlığı. Varlığıma anlam katmam için. Rabbimiz varlığı hayır olan kullardan eylesin bizi. İnsan iman ettiğinde bir eşik atlar aslında. Bir noktadan başka bir noktaya geçer ve durduğu yerle birlikte baktığı açıda değişir. Buraya gelince işimiz bitti sanırız çoğu kez. İman ettik ve bitti. Artık bundan sonra hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Hep imanımız kalbimizde kalacak. Halbuki iman etmek bir süreçtir. Bir eşikle bitmez. Ardından gelen upuzun bir yol vardır ve bizden o yolu yürümemizi ister Rabbimiz. Biz durdukça o durduğumuz yerden gördüğümüz manzaraya alışırız, kanıksarız ve dahası unuturuz.

Kur'an bizi hatırlatır. Doğduğumuz günden itibaren unuttuğumuz her şeyi yeniden hatırlatır. Bütün ayetlerde bir kimlik inşası vardır. İmanın tamamlayıcı parçalarıdır ayetler. Biz zannederiz ki iman etmek Allah'ın varlığını ve Rabbliğini kabul etmekle biter. Bu bir başlangıç noktasıdır sadece. Ardından gelen yolda bütün unuttuklarımızı hatırlayıp yeniden ve yeniden hayret etmek vardır. Minnet duymak vardır. İnsan fark ederse içselleştirmeye başlar. Biz, bize verilen ikramları fark ettiğimizde onların aslında ihtiyaçlarımız olduğunu, bizimle birlikte yoktan var edildiğini ve o ihtiyaçların her birinin her an bize borç verildiğini hatırlarız. Bizim için önemli olan bütün ihtiyaçlarımızı Rabbimiz de önemsiyor. Bizi önemsediği için vermeye devam ediyor. Ama bunları biz hak ettiğimiz için değil, bize değer verdiği için borç olarak veriyor. Hiçbiri hak edilmiş değil, hepsi karşılığı alınmak üzere verilmiş borçlar. İşte insan bunu fark ettiğinde yaşamaya başlıyor. Ölü bir kalbin birden atmaya başlaması gibi. Hayretle atıyor, minnetle atıyor. Rabbim, sen ne büyüksün. Her bir nefesimi, yediğimi, içtiğimi, sevdiğimi, hayatımı bana borç verdin. Sen ne büyüksün Rabbim deyince insan yaşamaya başlıyor. Hayat farkında olunca anlam kazanıyor. Bir şey yapmalı ama ne? İşte bu sorunun cevabını bulmak insanı hayata bağlıyor. Rabbimiz bizi hayatını anlamlı kılan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan özgür ve irade sahibi bir varlıktır. Onu diğer bütün varlıklardan ayıran en kıymetli özelliği budur. Bilerek ve isteyerek tercih eder ve hayatını tercihleri doğrultusunda yaşar. Sonunda da tercihlerinin hesabını verir. Kul olmak da bir tercihtir. Ben kulluk edeceğim dediğimde Rabbimin verdiği borçların hayretinde ve minnetinde olduğumu ifade ederim. İhtiyacım olan ne varsa yaşamam için ben daha düşünmeden bana vermiş Rabbim. Benim bunun şükrünü eda etmem gerek. Minnet duymam gerek. Fark ettiğim anda yaşamım anlam kazandı. Artık hayatımı bana ikram edilen bu borçları ödemek için harcayabilirim. Yokluğunun nasıl bir azap olacağını bilmediğim hidayeti ben farkında değilken bana veren Rabbimden bilinç ve şuur dilerim. Verilen borçların altında kalmaktan Rabbime sığınırım. Bilirim ki ne yaparsam yapayım bu borçların edası mümkün değildir. Ama ne kadar azmedersem Rabbim de o kadar yolumu açar. Rabbimin benden istediği bir niyet, ben niyet ederim. Hakkını vererek yaşamaya, dünyalığın yorganı altında kendini öldüren kalbimi diriltmeye, Rabbimin varlığını fark ederek ve hissederek yaşamaya niyet ederim. Ben sadece başlarım, icra edecek ve tamamlayacak olan Rabbimdir. Hayat bir yol, ömür bir yolculuk. Rabbim beni bu yolculuktan kazançlı çıkanlardan eylesin. Yolculuğunu derinleştirebilen, yaşadığını fark eden, ayakları sırat-ı müstakim üzere sabit olan kulları arasına alsın bizi. İşte o zaman Rabbimin muhyi esması tecelli eder varlığımızda. Kuru toprağı yağmuruyla, ölü kalpleri hidayetiyle canlandıran ya muhyi, senden seni görecek göz isteriz. Hidayete erdiğini düşünüp gaflete düşmekten, gaflette olanı görüp ümidi kesmekten sana sığınırız. Sen bizi hakkıyla yaşayan kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün 8 Mayıs Cuma, haftanın son iş gününe bismillah diyerek başlıyoruz. Diyanet Radyo'da sabahın bereketini ve gönül sıcaklığını paylaşmak üzere yine mikrofon başındayız. Sesimizin ulaştığı her yere, işe yetişmeye çalışanlara, mesaisine hazırlananlara, evinde çayını demleyenlere, okul yolundaki gençlerimize gönülden selamlarımızı iletiyoruz. 81 ilimize, dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Sabahınız hayır olsun, gününüz huzurla dolsun. Rabbim attığınız her adıma kolaylık, her işinize bereket, her gönle ferahlık nasip etsin. Hayırlı sabahlar başladı.

Gündem. Önümüzdeki bir saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını, gazete manşetlerini, dünden bugüne yansıyan gelişmeleri ve haber kaynaklarından son dakika bilgilerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Hayatın içinden konularla, güzel eserlerle ve tabii ki hoş sohbetle bu sabaha da eşlik edeceğiz. Sizler de mesajlarınızla programımıza katılabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve selamlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Dünden bugüne yansıyan haberlerin satır başlarına baktığımızda, Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. İkili anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Konuk Cumhurbaşkanı hangi mesajlar verildi birazdan aktaracağız. İran, ABD, İsrail üçgeninde ateşkes sürecinde neler yaşanıyor? Karşılıklı açıklamalar geldi. Gerilim devam ediyor mu? Ateşkes ne şekilde devam edecek? Açıklamaların ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Hafta sonu nasıl bir hava durumu bizi bekliyor? Yağış var mı? Hava sıcaklıkları artacak mı? Son dakika bilgilerini yine bu mikrofonlardan sizlerle paylaşacağız. Bugün Cuma günü, Cuma hutbesinde hangi konu öne çıkıyor? Nasıl bir hutbe olacak? Ana hatlarıyla yine hayırlı sabahlarda yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Önce dilerseniz gazete manşetleriyle hızlı bir gazete turu yapalım. Birinci sayfalara hangi haberler yansımış onları sizlerle paylaşalım. Sabah gazetesi birinci sayfasında dün Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinden yansıyanları aktarmış. Verilen mesajlar öne çıkartılmış. İsrail, bölgemizin güvenlik sorunu. Başlık bu sabah gazetesinde. Peki ayrıntılarında neler var? Hemen hızlıca göz atıyoruz. Sabah gazetesinin birinci sayfası. Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la basın toplantısında dünyaya seslendi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı politikaları olduğunu gösterdi diyor. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarına olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz diyor Başkan Erdoğan. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz diye de ekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cezayir Cumhurbaşkanı arasında yapılan görüşmenin ardından ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bu arada hedef büyütülmüş. İkili işbirliğinin 10 milyar dolara çıkartılması hedefleniyormuş. Tabii özellikle ekonomik alanda iş adamlarının çok ciddi yatırımları var. Cezayir'de 1600'ü aşkın firma yer alıyormuş sevgili dinleyiciler. Türk firması ve 8 milyar dolarlık proje ve yatırıma imza atılıyormuş. Hali hazırda bu rakamın 10 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Ve bunun bir göstergesi olarak da dün tam 14 anlaşma imzalandı. Bu haftaya damgasını vuran şüphesiz savunma sanayi fuarında görücüye çıkan, ortaya çıkarılan savunma sistemleri oldu. Yeni nesil teknolojiler. Her biri ayrı bir haber konusu. Her biri göğsümüzü kabartacak şekilde gelişmelerden çıkıyor. Türkiye'nin gövde gösterisi yaptığı sahada yüzlerce yerli ve milli ürün çok sayıda ülkeye satıldı. İlk gün Baykar 12 uçaklık Kızıl Elma filosunu Endonezya'ya, Pasifik Teknoloji de 100 bin kamikaze drone'u dost bir ülkeye sattı. İspanya 5. nesil savaş uçağımız Kaan'a talip oldu. Irak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi talep etti. Dünse MKE bir Amerikan şirketine 12 farklı türde yarı otomatik tüfek satmış. Fuar bereketli geçiyor göründüğü üzere ve orada sergilenen savunma sistemleri de hakikaten son derece dikkat çekici. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuar ziyareti gündemde yer buluyor. Sabah gazetesinden birinci sayfaya aktarılan haberlerden biri de yine bizden bir haber. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan evlenecek gençlere müjde. Ailenin korunması ve gençlerin evlilik yolunda desteklenmesi amacıyla 300 genç çifte
500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlanacak. Malumunuz dün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş'un açılış konuşmalarıyla birlikte verdiği mesajların arasında başvuru sayılarına ilişkin rakamlar da son derece dikkat çekiciydi. Sevgili dinleyicilerimiz, bu özel projeden 90 bin kişi başvuru gerçekleştirmiş, daha doğrusu sisteme kaydolmuş. Bunlardan 40 bininin başvurusu tamamlanmış ve güzel olan taraflardan bir tanesi de bu başvurulardan 20 bininin yetim ve öksüz insanların oluşturduğu çiftlerden meydana geliyor olması. Onlar mutlu bir dünyaya ilk adımlarını atacaklar. Öncesinde ise devletimiz böyle bir yardımda bulunuyor. Hakikaten son derece anlamlı bir çabaydı, emeği geçenlere. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Gazete manşetleriyle gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda çok güzel eserler de radyonuzda güvenle dinleyeceğiniz Diyanet Radyo'da olacak. Birazdan tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel mesajlar da geliyor elbette. Sakarya'dan Büşra Hanım, çok güzel dualarla günümüze başlıyorsunuz demiş, teşekkür etmiş işe giden bir dinleyicimiz. Rabbim tüm dinleyicilerimize kolaylıklar nasip etsin diyor, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diyen bir başka dinleyicimiz, işimizin başında sizi dinliyoruz demiş. Her sabah dua müminin silahıdır, dinleyicilerimizden ve sizden dua istiyorum demiş. Isparta'dan bir başka dinleyicimiz Ahmet Soylu, hayırlı sabahlar diliyor, hayırlı günler, hayırlı cumalar dileklerini iletiyor. Diyanet radyo çalışanlarına selamlarını iletiyor dinleyicimiz. Rabbim bol bereketli, kazançlı günler ihsan eylesin demiş. Kazancında helalinden olanını tabii ki tercih ediyoruz. Bunu ifade ediyoruz. Her seferinde önceliğimiz de bu oluyor, öyle değil mi? Dünden bugüne yansıyan haberlerin ayrıntıları gazete manşetleriyle gazete turumuza devam edelim. Hürriyet gazetesinde suikast planı böyle çöktü başlığını görüyoruz. Daltonlar çetesi iddianamesinde şok bir bilgi yer aldı. Çetenin Somali'nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı. 18 yaşından küçük iki tetikçiyi görevlendirmiş çete bununla ilgili olarak, motosikletli iki tetikçi yola çıkmışlar ve keşif yapmışlar sevgili dinleyiciler. Ancak polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışmışlar. Polisin yakaladığı tetikçilerden birinin üzerinde yatağına mermi sürülmüş, atışa hazır tabanca çıkmış. Ve iddianamede bu ayrıntılar dikkat çekiyormuş. İran krizi. Tam bir kör düğüm. ABD İran ateşkesi birinci ayını doldurdu ama anlaşmada hala somut bir ilerleme sağlanamadı. Ne savaş ne barış belirsizliğini uzmanlara sorduk deniyor. Profesör Doktor Yaşar Onay'a göre ABD askeri üstünlüğünü siyasi sonuca dönüştüremiyor. Trump'ın pazarlayabileceği bir taviz vereceğini belirten Onay, burada mesele geri adım atmak değil, geri adımı nasıl atacağı diyor. Akademisyen Serhan Afacansa ABD tarafında korkunç bir gevezelik olduğunu söylüyor. Afacan'a göre Tahran yönetimi nükleer kapasite sınırlaması konusunda kapsamlı tavizler vermeye açık denmiş. Şiddet sarmalı, sona ermeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la Türkiye-Cezayir Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık etti. Orada verilen mesajlar bu şekilde öne çıkartılmış. Sosyal medya mecralarında önümüze çıkan bir video, Zonguldak Kozlu Ortaokulu müdürünün öğrencileriyle birlikte bir şarkıya, Barış Manço'nun bir eserine eşlik etmesi gündem oldu sevgili dinleyiciler. Hürriyet gazetesine konuşmuş kendisi ve şöyle diyor, öğrencilerimle güzel bir uyum yakaladık, mikrofona da alışık değilim, sesimin Barış Manço'ya benzetilmesine de şaşırdım demiş. Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin, öğrencileriyle bir orkestra eşliğinde Barış Manço'nun Müsaadenizle Çocuklar isimli eserini seslendirirken onun videosu sosyal medyaya yansımıştı ve büyük ilgi görmüştü. Ve müdürün söylediği sözleri de Hürriyet Gazetesi birinci sayfasına taşımış. Tabii sosyal medya böyle güzelliklerin yansıdığı bir mecra olmakla birlikte bunun yanı sıra çok ciddi şekilde kimliksiz, kimliği gizlenen kişiler tarafından gündem oluşturulmaya çalışılan, zaman zaman saldırılarla, hakaretlerle ortaya çıkan ve zaman zaman itibar suikastlerine de sebep olan bir mecraya da dönüşmüş durumda. Uzmanlar uyarıyor, çağımızda en büyük tehlike demiş bir uzman, bu sosyal değil, asosyal medyadır diyor. Türkiye'de 18 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması getiren düzenlemeyi dünyanın önde gelen şirketlerine veri güvenliği sağlayan Türk teknoloji şirketinin COBİL'in kurucusu, CEO'su İsmet Koyun'la konuştuk diyor. Koyun, adı sosyal ama insanları asosyal yapmak için var. Çocuklara depresyon ve anksiyete getiriyor demiş. Evet, sosyal medya bir yandan bilgiye ulaşmanın en hızlı yollarından biri, diğer yandan ne yazık ki zaman zaman hakaretin, iftiranın ve kimliği gizlenmiş hesaplar üzerinden yapılan saldırılarında en yoğun yaşandığı alanlardan biri haline gelmiş durumda. İşte şimdi gündemde önemli bir düzenleme var. Çeşitli sosyal medya platformlarına girişlerin e-devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama sistemiyle yapılması planlanıyor. Böylece kullanıcılar temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak. Tabii bu adımın en önemli taraflarından biri şüphesiz sosyal medyada kimliği belirsiz hesaplar üzerinden yapılan saldırıların ve çeşitli karalamaların aynı zamanda dijital zorbalığında önüne geçilmesi açısından taşıdığı önem. Eleştiri hak elbette ama hakaret olunca bu özgürlük alanının dışına çıkıyor. Hep şunu söylüyoruz biz, normal hayatta işlenen bir eylem nasıl suçsa sosyal medyada işlendiğinde de aynı şekilde suç teşkil ediyor. Dolayısıyla kimliği olmayan, kimliği gizlenmiş hesaplardan yapılan hakaretler, zaman zaman hakaretin de ötesine geçen söylemler suç teşkil edecek hareketler cezasız kalabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için atılan bu adımın önümüzdeki 9 ay içerisinde tamamen hayata geçirilmesi planlanıyormuş. Gündeme dair satır başlarını, dünden bugüne yansıyan haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Yeni saate doğru yaklaşırken güzel bir eser radyonuzda olacak. Güvenle dinleyin.

devam ediyor. Diyanet Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Sabahın bereketini birlikte yaşıyoruz. Saatlerimiz 8.02'yi gösteriyor. Hafta sonu şemsiyelerinizi eksik etmeyin yanınızdan, çünkü sağanak yağış alarmı var. Soğuk hava dalgasının ardından yüzünü gösteren bahar yağışla birlikte geldi sevgili dinleyicilerimiz. Yarın batı illerinde başlayacak sağanak yağışlar hafta içi yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Hangi illerde yağış bekleniyor, sıcaklıklar nasıl olacak peki? Son değerlendirmelere göre bugün Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunda gürültülü sağanak yağış bekleniyormuş. Bu arada yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece daha artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yarın özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu batı ve iç kesimlerde sağanak yağış etkisini arttıracakmış. Özellikle Nisan ayı ve Mayıs'ın başında sağanak yağışlar etkili oluyordu. Tabii yağmur bizler için güzel bir şey, bereket demek bizim inancımızda, bizim anlayışımızda bu böyledir. Hatta öyle bereketli gelmiş ki Kayseri'de son yağışlarla doluluk oranı artan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın tahliye kapağı tam 16 yıl sonra açılmış ve su tahliyesine başlanmış. 16 yıl boyunca demek ki istenen su seviyesi sağlanamamış ki baraj kapaklarının açılmasına ihtiyaç duyulmamış. Dolayısıyla bu da aslında bahar aylarının, Nisan'ın, Mayıs'ın ne kadar bereketli geldiğini bizlere gösteriyor. Tabii bu iyi bir şey. Diğer taraftan da ne yazık ki son 200 yıllık süreçte iklim değişikliğine bağlı olarak iklimlerin de huyu suyu değişti. Dolayısıyla küresel ısınma dediğimiz hadise gün geçtikçe daha da etkisini gösteriyor. İnsan eliyle doğada yapılan tahribat da etkisini gösteriyor. Bununla ilgili çok araştırmalar var malumunuz. Bunlardan bir tanesi de ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalardan biriymiş. Oradaki sonuçlar hakikaten ürkütücü. 2100 yılına kadar iklim değişikliğine bağlı olarak on binlerce bitki türünün yok olabileceği saptanmış. Sıcaklık artışı ve yağmurla kar yağışlarındaki dengesizlikler nedeniyle dünyadaki bitki türlerinin %7 ile %16'sının yaşam alanlarının en az %90'ını kaybedebileceğini tespit etti. Evet, bir taraftan da böyle bir durum söz konusu. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında ülkeler çeşitli politikalar belirliyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de aslında dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmasına rağmen üstlendiği politikalarla ortaya koyduğu tavır ve eylemlerle bu noktada öncü ülkelerden birisi. Bir yandan sıfır atık hareketi dünyaya mal olmuş, artık bir marka haline gelmiş, bir seferberlik oldu. Diğer yandan Türkiye'nin politikaları, mesela bu yıl COP31 taraflar zirvesi Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye sahipliği yapıyor bu önemli zirveye. Ne demek? İklim değişikliği ile ilgili görüş beyan eden bu noktada ülkelerin temsilcileri ülkemizde buluşuyor, Türkiye'de buluşuyor. Her yıl yapılan bu iklim zirvesinin bu yıl ev sahibi Türkiye olacak. Dolayısıyla oradan verilecek mesajlar da son derece önemli hale geldi. Bugün Cuma dedik, 8 Mayıs Cuma. Bugün acaba cami hutbelerinden hangi ifadeler yükselecek, hangi açıklamalar yapılacak ve Cuma hutbesinde neler söylenecek? Efendim, bu hafta hutbenin başlığı ibadetler bizi Rabbimize yakınlaştırır şeklinde. Konu bu. Ve şöyle başlıyor: İbadetlerimiz bizi Rabbimize yakınlaştıran, onun rızasına ulaştıran ve güzel ahlakla donatan kulluk vazifemizdir deniyor. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak
alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayeti kerimesi bunun en açık ifadesidir. Namazımız bizi günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar, kalbimize ferahlık, ruhumuza huzur verir, zekatımız ve sadakamız malımıza ve ömrümüze bereket katar. Yardım

anlaşma ve dayanışma bilincinin bütün topluma yayılmasına vesile olur. Orucumuz gönlümüzü dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtarır. Ahlakımızı olgunlaştırır, bize şahsiyet kazandırır deniyor. Evet, bugün Cuma hutbesinden yansıyanlar satır başlarıyla bu şekilde Rabbim ibadetlerimizi kabul buyursun. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz sizlerle. Hem gündemden satır başlarını sizlere aktarıyoruz hem de sizden gelen mesajları paylaşıyoruz. Evet, güzel mesajlar geliyor. Ankara'dan

Fahri Bey, Allah'ın selamı, rahmeti, cumanın bereketi hepimizin üzerine olsun demiş. Rabbim bu güzel günde Gazze'de ve tüm mazlum coğrafyada barış ve huzur nasip eylesin. Allah bütün ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin diyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Adana Çukurova'dan Ahsen Atmaca. Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiymiş. Sıradaki eseri öğretmenlerine ve arkadaşlarına, yine Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu dizisinde okuyan biricik ablası Zeynep Sude ve tüm öğretmen ve arkadaşlarına, kardeşi Ahmet Kerem'e, annesine ve kurs arkadaşlarına hediye etmiş. Teşekkür ediyoruz. Ümraniye'den bir dinleyicimiz Hasan Düzenli, hayırlı sabahlar dileklerini, hayırlı cumalar dileklerini bizlerle paylaşmış, sağ olsun. Amasya'dan selamlarını ileten bir başka dinleyicimiz, sıradaki eseri oğlu Adnan Nezi, kızı Ayşenur ve eşi için istemiş. Rabbim Gazze ve Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyanın yardımcısı olsun demiş. Cumamız mübarek olsun diye de ekliyor. İstanbul Sultanbeyli'den dinleyicimiz Saim Bey, müdavimlerinizden demiş, bugün bir ayetle katılmak istemiş. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzelliğiyle mükafatlandıracağız. Evet, bu ayetle birlikte selamlarını bizlerle paylaşıyor. Cumanız mübarek olsun diyor sevgili dinleyicimiz. Nafakaya 5 yıl kriteri, acaba artık sınırsız nafaka sona erecek mi? 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen bir düzenleme olduğundan bahsediliyor. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak şeklinde bir taslak durum söz konusu. Akşam gazetesi de bunu haberleştirmiş ve birinci sayfasına taşımış. Ayrıntılar şöyle düzenlemenin: nafakanın alt sınırı 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde hakime süre için inisiyatif tanınacak. Nafaka için evlilik süresi esas alınacak. Örneğin 20 yıllık evlilik sonunda 10 yıl nafaka ödenecekmiş. Duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Aksi halde hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Gündüz kuşaklarına düzenleme gelecek. Bu programların içeriklerine yönelik çalışma yapılacak deniyor. Evet, 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenlemelerden bazılarıymış bunlar. Fahiş aidatlara dur denildi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren teklif mecliste kabul edilerek yasalaştı. Artık site yönetimleri istediği gibi zam yapamayacak ve denetim sıkılaştırılacakmış. Programı açarken söylemiştik, Atlas Okyanusu'nda bir gemide yayılan virüs ve hastalık acaba dünya genelinde büyük bir salgına sebep olabilir mi şeklinde bir şüpheye sebep olmuştu. Hantavirüs Avrupa ve İsrail'de diye bir başlıkla çıkmış. Akşam gazetesinde yer alıyor haber. Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide ortaya çıkan hantavirüse bu kez Hollanda uçağı ve İsrail'de rastlanmış. Ölümcül virüs nedeniyle kabin memuru karantinaya alınmış. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yayılımı yakından takip etmeye başlamış. Şu an itibariyle bir salgından, bir pandemiden bahsetmek söz konusu değilmiş sevgili dinleyiciler. Bunu da yine bir bilgi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Bir başka gazete, Türkiye Gazetesi'nden manşet turumuza devam edelim. Savunma Sanayi Fuarı'ndan yansıyanlar birkaç gündür Türkiye Gazetesi'nin manşetine taşınıyor. Onlardan biri gizli sandık sürprizi başlığını taşıyor. Kaan'a TEİ motoru beklenirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha güçlüsü geldi. Milli Savunma Arge Merkezi kıtalar arası füze Yıldırım Han'ın yanı sıra jet motoru Güç Han ve helikopter motoru Onur'la şoke etti deniyor. Yeni nesil savunma ürünlerinin özellikleri yine birinci sayfada sıralanmış Türkiye Gazetesi'nde. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. İsrail bölge için güvenlik sorunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dün Cezayir Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantının ardından gündeme gelen açıklamalar satır başlarını bu şekilde vermiş. Gözler barışta, eller tetikte, Hürmüz'de sıcak saatler başlığını görüyoruz. İran'la ABD arasında barış pazarlığı hız kazanırken Hürmüz'den çatışma haberleri geliyor. İran cevap vereceğiz açıklamasını yapıyor. Bunlar da yine Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasına yansımış.

Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi'nde Kaan kardeşliği başlığını görüyoruz. İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı deniyor. Ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar denmiş bir başka haberde, Cezayir'le yapılan anlaşmaların ardından açıklamaların satır başlarına yer veriliyor. Birinci sayfada bu da yine yer bulmuş. Diyanet Radyo'dasınız, gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gündemden satır başlarıyla sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii güzel eserler de yine bu frekansta, bu mikrofonda oluyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinlemeye devam ediyorsunuz.

Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar diyoruz. Sabahın bereketini sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Sizlerin mesajlarıyla birlikte elbette. Bir dinleyicimiz Sefa Bey, hafta sonu sınava girecek oğlu için dualarınızı bekliyorum demiş. Gönlünüze göre versin Rabbim ve inşallah bir başarı sağlarsınız o sınavda. Afyonkarahisar'dan Hulusi Güngör, kucak dolusu sevgi, saygı ve muhabbetle demiş sıradaki eseri aileme, tüm dinleyicilere ve sizlere armağan etmek istiyorum diye eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ankara'dan Gülay Yalçın bir eser istemiş bizden. Tüm arkadaşları ve öğrencileri için hemen notlarımızın arasına alıyoruz ve ilerleyen dakikalarda yerine getiririz tabii ki. Kolaylıklar ve başarılar dilemiş bizlere. Biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Bir başka dinleyicimiz Mehtap Hanım. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Cumanın bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Allah'ım sen rızık verenin en hayırlısısın. Bir rızkımızı helalinden versin. Bizi veren elden eyle demiş kendileri. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hayırlı sabahlarda tabii güzel haberleri de paylaşıyoruz. Güne umutla başlamamızı sağlayan haberlerden bir tanesi Bitlis'in Hizan ilçesinde küçük bir mezra okulunda gönlümüzü, kalbimizi ısıtan bir fedakarlık hikayesi. Kevser Hilal Gökçe adlı öğretmenimizin hikayesi. Kendisi Ankaralıymış. Milliyetin Bakanlığı'nca 3 yıl önce Hizan ilçe merkezine 52 kilometre uzaklıktaki ürün veren köyünün Karakoyun Mezrası İlkokulu'na müdür yetkili öğretmen olarak atanmış. Tek derslikli bir okul sevgili dinleyicilerimiz ve 2 tane öğrencisi var bakın. Bir tanesi 1. sınıf öğrencisi, bir diğeri de 4. sınıf öğrencisi birleştirilmiş bir sınıfta eğitim görüyorlar. Hem okulun işlerini yapıyor öğretmenimiz, hem çocukları geleceğe hazırlıyor. İlkbahar olmasına rağmen hava soğuk, sobayı da yakıyor, okulu da temizliyor ve öğrenciler gelmeden okulu eğitime hazır bir hale getiriyor. Güzel fotoğraflar da eşlik etmiş. Hakikaten insanın gönlüne dokunan çok güzel bir eğitim hikayesi. Eğitim gönüllüleri var oldukça çocuklarımız geleceğe daha güvenle hazırlanacak. Çünkü öğretmenlik sıradan bir meslek değil. Kalabalıkların içerisinde kaybolan bir meslek olmamalı. Aslında bir çocuğun gözündeki umudu büyütebiliyorsanız zaten iyi bir eğitimcisiniz. Bazen bir sobanın sıcaklığında olabiliyor bu. Bazen bir defterin başında sabırla verilen emekle geleceğin temelleri atılıyor. İşte zaten bu yüzden eğitim bilgi aktarmakla ibaret değil diyoruz. O işe gönül verebilmek, inanmak ve vazgeçmeden çocukların dünyasını aydınlatmaktır. Ülkemizin dört bir yanında zor şartlara rağmen çocuklarımız için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve bu güzel dileklerle Hayırlı Sabahlar programımızın bugün de sonuna geldik. Sabahın bereketini, güzel dilekleri ve muhabbeti birlikte paylaştık. Bizlere eşlik eden, mesajlarıyla gönlümüze dokunan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işinin başında olanlara kolaylıklar, evlerinde bizleri dinleyenlere huzurlu bir gün diliyoruz. Gününüz hayır olsun, işiniz rast gitsin. Rabbimiz gönlünüze ferahlık, hanenize bereket nasip etsin. Bendeniz İlker Uykal. Hayırlı sabahlar programlarında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
6: hayırlı günler diyenler,
7: karşılıksız sevenler,
8: kadir kıymet bilenler,
9: üzerine güneş değmeyenler,
10: hesap etmeden verebilenler,
11: ben değil, biz diyebilenler,
12: herkese merhamet edebilenler,
13: yolu yönü haktan yana olanlar,
14: aralarında selamı yayanlar,
15: doğrudan yana olanlar,
16: mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 25 Nisan 1442. Tarihte bugün. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Arka sayfa. Günün konusu. Vakıf medeniyettir. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, en hayırlısı insanlara en yararlı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Vakıf, kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiştir. Yüce Rabbimiz, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Maide Suresi 2. Ayet. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağıdır. İhtiyaç sahiplerine umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hayırlı günler.
6: Diyanet Takvimi.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur.

Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
7: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
7: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: "Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
13: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, biz de onunla uğraşmayalım.
14: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım."
15: "Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var."

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi:
1: "Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler."
0: Peygamberimiz sevinçle, "Amca, gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim," dedi.
1: "Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen."
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talib'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, "Amcacığım, ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim," dedi amcası Ebu Talib'e.
2: "Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?"
0: Peygamberimiz,

0: müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
1: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
2: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
3: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
2: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
4: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Aa evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: Ya ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle, sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetim.

0: Geçmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
1: Aşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
2: Yine yemeğine dokunmamış.
3: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
2: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
3: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bu günleri birlikte atlatacaksınız.
2: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
3: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
2: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
3: Sen geç, ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
2: Peki, ben gideyim o zaman.
1: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
4: Nasıl durumu?
5: Üzgün ve düşünceli.
4: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
5: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
4: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
5: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
4: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
5: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı.

0: Biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
1: Peygamberimiz tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
0: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak. Kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
1: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

83. Gün Peygamberler, Tarihin Rehberleri. Ayet-i Kerime Meali. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Ahkaf Suresi 35. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben dünya ve ahirette insanların Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir. Dinleri de aynıdır. Fetva. Tarih boyunca kaç peygamber gönderilmiştir?

Ulu'l-Azm peygamberler hangileridir? İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Allah tarafından insanlara rehber olarak gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda Kur'an'da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste ise peygamberlerin sayısının 124 bin olduğu, bunlardan 315'ini rasullerin teşkil ettiği haber verilmektedir. Bir ayette, "Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var" buyurulması göz önünde bulundurulursa, peygamberlerin sayısıyla ilgili bir rakam belirtmeksizin, "Allah'ın elçilerinin hepsine inandım, hepsinin hak ve gerçek olduklarını kabul ettim" demek daha uygundur. Ulu'l-Azm olarak adlandırılan peygamberler, aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, zorluklara göğüs germede azim ve sebat sahibi olan peygamberlerdir. Bunlar Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa olarak sıralanır. Kur'an'da Ulu'l-Azm peygamberlerin isminin geçtiği bir ayette şöyle buyrulur: "Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık." Hikmetli Söz. Selam insan için bir kurtuluş yoludur. Kim selam verirse karşısındakine güvence vermiş olur. Yani karşıdakinin hayatını güvenlik altına almış olur. Yusuf Haz Hacip.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz, her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dan çiçeği, gönlümün sevinci torun, gözden, ağlamaktan, gülmekten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Hal nedir? Halden anlamak nasıldır? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet dinlensin. Anlatayım da dinle hele. Göz, sakin bir nehir misali kalp aynasından süzülenleri anlatır. Duygular, düşünceler gözlerdeki bakışlara mühürlüdür. Göz öze delalet eder. Biri ağladığında diğeri de ağlar. Biri güldüğünde diğeri de güler. Birliğin sırlı haritasını izler. Bu haliyle ve bakmakla görmek arasında yemyeşil ormanlar belirir. Birlik artarken aynı güzelliğin civarında belirmektir. Yakınlık, sevgi, aidiyet gerektirir. Acıların da sevinçlerin de beraber yaşanması, açlığın da tokluğun da tek sofrada dile gelmesidir. Bir elin parmakları gibidir birbirine benzeyen, birbirini derinden seven, özleyen insanlar. Aralarındaki görünmez bağlar çelikten sağlamdır, kopmaz, ipekten yumuşaktır, incitmez. Gönül paylaşmayı sever, mutluluk paylaşılırsa artar, hüzün paylaşılırsa hafifler. Eş, aile, akraba, dost olmak tam da bu demektir. Duygusal bütünlük kişiyi kişiye şifa eyler. Bilesin ki insan başkalarını ne kadar anlarsa o kadar derinleşir, ufku açılır, sancıları diner, gönül aynasındaki pası silinir.

0: de deva olmasa da derde dertliye saygı duyar. İçten ve duyarlı insanlar toplumun yapı taşlarını sağlamlaştırır. Düşenin elinden tutar, ağlayanın gözyaşlarını siler, çaresizin halinden anlar. Bir ortamda kayıtsızlık varsa birlik zayıflar, gönüller yara alır, sözler anlamını yitirir. Sen sen ol, kimsenin yarasına tuz basma. Acısındaki sızıyı hafife alma, yürek yangınına körükle varma. Yılanın zehri içinde saklıdır deva. Her yanı kötülük de sarsa, sarsılmayacak olanlar arasında sayıl. Ömrün her günü bir değil. Düşmek de var, kalkmak da, batmak da var, zirvelere ulaşmak da. Unutma, bugün banaysa, yarın da sana. Kalpler birbirine bakarsa bağ olur, uçsuz bucaksız sanılan sahra. İnsan olmak türlü güzelliklerde yeşerip çiçeklenir. Anlaşılmak kadar kıymetli olan bir şey varsa o da anlayabilmektir. Mevsim ilkbaharsa coşar yeryüzü, sonbaharsa sakinleşir. Bil ki gerçek mutluluk sadece ortak bir huzur ortamında hakiki çehresine erişir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana?

0: hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları, öyle mi?
0: Evet, masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
2: Güzel masallar mı baba?
0: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
2: Peki, heyecanlı masallar mı baba?
0: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
2: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
0: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım. Bu tahta deve senin.
2: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
0: Hadi oyna bakalım.
2: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
2: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
0: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
0: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
0: Bak bakalım, beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
0: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
0: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
0: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım, beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
0: 2 ay, 2 hafta...
1: 3 gün.
0: Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
0: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Niye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
2: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamlarını...

0: Haline bak, ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
1: Öyle, öyleler.
0: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledi.
0: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
1: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
0: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
1: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
0: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
2: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
0: Selametle gidin.
1: Yolunuz açık olsun.
2: Sağ olun.
3: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
4: Sonra ne olmuş baba?
0: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
5: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
0: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
5: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
0: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
5: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuz

Size neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini, eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 25 Nisan 1442. Tarihte bugün. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Arka sayfa. Günün konusu. Vakıf medeniyettir. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Vakıf, kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiştir. Yüce Rabbimiz, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Maide Suresi 2. Ayet. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağıdır. İhtiyaç sahiplerine umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker de, onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز

Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsanız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan,
size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendi

kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Enam suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Sadaka Allahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم Kıymetli Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek günde rızasına uygun ameller yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amellerimizi dergah hizmetinde en güzel şekilde makbul eylesin. Kıymetli müminler, hepimizin malum olduğu üzere dünyaya geliş gayemiz Allah'a kulluktur, Allah'a ibadettir. Mükellef olduğumuz andan itibaren ölüm bize gelinceye kadar hem bedenimizle, hem malımızla, hem kalbimizle, hem dilimizle Allah'a kulluğumuzu ortaya koymak Cenab-ı Hakk'ın bizleri dünyaya gönderiliş gayesidir. İbadetleri, bazı ibadetler vardır ki bunları bedenle yaparız. Bedenimizin bir şükrü olarak eda ederiz. Bazı ibadetler vardır ki hem beden hem de mal ile yaptığımız ibadetlerdir. Bazı ibadetler de vardır ki sadece malımızla bunları eda etmemizi Cenab-ı Hak bizlerden ister. Malla yapmış olduğumuz ibadetlerimizden bir tanesi de yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda eda edeceğimiz kurbanlarımızdır. Kıymetli kardeşlerim, her bir ibadetin kendine has özellikleri var. Her bir ibadetin edasının özel şartları var. Her bir ibadetin mükellef olmanın da özel şartları var. Mali ibadetlerle mükellef olmanın da bedeni ibadetlerden farklı olarak bir takım şartları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların en başında herhangi bir Müslümanın mali bir ibadetle zekat gibi, fıtır sadakası gibi, kurban gibi mali bir ibadetle mükellef olmasının diğer şartlar yanında mali bir takım imkanlara sahip olması gerektiğini de hepimiz biliyoruz. İkinci olarak mali ibadetler bir takım hikmetler yanında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme, toplumda kardeşliği tesis etme, zengin fakir arasındaki ayrımı giderme gibi bazı hikmetler, bazı faydalar da barındırdığından dolayı vekaleten yapılması da mümkün olan ibadetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kurban ibadetiyle ilgili çok önemli bir vasfa dikkatlerimizi çekiyor. Bütün ibadetlerde olan, kurban ibadetinde de olması gereken, ibadeti Allah katında değerli kılan, bizler için de karşılığını mükafat olarak alabilmemizin ön şartı olan bir şeyi bizlere hatırlatıyor. İbadetin ihlasla, samimiyetle ve takva ile yapılması.

Bütün ibadetlerde olmazsa olmazdır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel amalu binniyat ve innema likulli imri'in ma neva. Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir ve herkese de ancak ve ancak niyet ettiğinin karşılığı verilecektir buyurmak suretiyle ibadette ihlasın, samimiyetin, takva ile yapılmış olmasının Allah katında kabul açısından son derece önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetiyle ilgili Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir der ve bu konuda bize örneklik ederdi. Başka ibadetlerde de ihlas ve samimiyeti ortaya koymak üzere niyet ederken, ibadeti eda ederken takvamızla, ihlasımızla, samimiyetimizle bunu yapalım ve asla bizim ihlasımıza şüphe karışmasın diye bizden özel dualar beklenir. Özel niyet istenir Allah için yaptığımıza dair. Hac yaparken, hacca giderken telbiye getiririz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Haçta umrede. Buyur Allah'ım buyur. Sen istediğin, senin rızan için ben buraya geldim. Benim gayem, hedefim Allah'a ibadettir. Başka bir gayem, hedefim yok diyoruz. Tavafa başlarken Allahümme imanen bike. Allah'ım sana iman ettiğim için ben bu ibadeti eda ediyorum diyoruz. Kurban ibadetiyle ilgili olarak da benim namazım, ibadetim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir demeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ihlas ve samimiyetimize, takvamıza katkı sunacak bir dua, bir ifade olarak söylüyor ve bize bu konuda örneklik ediyor. Kıymetli müminler, kurban her ne kadar şekilsel bir ibadet olsa da, şekli bir takım şartlar olsa da bu ayet-i kerime bize kurbanın şekli yanında bir özünün de olduğunu ifade ediyor. Bir özü olması gerektiğini ve bu özün de takva olması gerektiğini haber veriyor. Bundan dolayı لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا o kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan yalnızca sizin takvanızdır buyurmak suretiyle ne kesersek keselim, ne kadara mal edersek edelim, takva ile kestikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bizler için bunu kabul edeceği ve bizim için mükafat sebebi olacağını bu ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kurbanın tarihine baktığımız zaman, kıymetli müminler, kurbanın tarihine baktığımız zaman bütün dinlerde kurban ibadetinin olduğunu yine Kur'an bizlere haber veriyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ayeti kerimesiyle biz her ümmet için kurban ibadetini meşru kıldık. Her ümmete kurbanı meşru kıldık, bir ibadet olarak onlara yükledik ayeti kerimesi. Sadece İslam ümmetine değil, İslam ümmetinden önce diğer milletlerde, diğer ümmetlerde de kurban ibadetinin var olduğunu, mali ibadetlerden biri olduğunu bu ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman geçmişten bizlere bazı kurban örnekleri sunduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki insanlık tarihinde ilk kurban Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun Allah'a sunmuş oldukları kurbandır. Her ne kadar Kur'an'da isimleri yer almasa da Adem'in iki oğlu şeklinde geçmiş olsa da biz bunların isimlerinin Habil ve Kabil olduğunu biliyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in Allah'a sunmuş oldukları kurban neticesinde Cenab-ı Hakk'ın sadece Habil'in kurbanını kabul ettiğini, Kabil'in kurbanını ise kabul etmediğini yine Kur'an bize haber veriyor. Burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşmaz, Allah'a ulaşacak sizin takvanızdır buyururken Hac suresinde Habil ve Kabil olayında onların kurbanlarının kabul edilip edilmemesiyle ilgili olarak da Allah sadece müttakilerden kabul eder ifadesi Kur'an'da yer alıyor.

Hürmetli kardeşlerim. Dolayısıyla yapmış olduğumuz ibadet ister bedeni olsun, ister mali olsun, ister hem bedenle hem malla yapmış olduğumuz ibadet olsun, ibadetin kabulünün ön şartı olmazsa olması

şartıdır ve garantisidir. İşte Adem'in iki oğlu olarak ifade edilen ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sadece malının en iyisini seçmekle kalmayıp ihlasla, samimiyetle malını Allah'a feda ettiğini göstermek suretiyle kurbanını Cenab-ı Hakk'a sunan Habil'in kurbanını kabul ettiğini, ancak Kabil'in kurbanını kabul etmediğini ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kurban ibadetine verilen örneklerden bir diğeri de hepimizin bildiği gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemesi olayıdır. Malum olduğu üzere Hazreti İbrahim'in uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Ve Cenab-ı Hak'tan salihlerden olacak bir evlat kendisine lütfetmesini, ihsan etmesini istedi. Bu yönde dualar etti. Cenab-ı Hakk'a biz ona bir evlat müjdeledik buyuruyor. Hazreti İsmail'i Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Habil olayına baktığımız zaman kendisine en sevimli olan malı Allah'a sunmak suretiyle ibadeti kabul görmüştü. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam olayında Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'den canını değil, malını değil, kendisine en sevgili olan, kendisi için dua ettiği, Cenab-ı Hakk'ın da lütfettiği, ihsan ettiği Hazreti İsmail'i kurban etmesini Cenab-ı Hak kendisinden istiyor. Ve büyük bir itaatle, tereddüt etmeden gördüğü rüya üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e seni kurban ettiğimi görüyorum. Bu konuda ne dersin? Görüşün nedir diye sorduğunda İsmail Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevap: ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Şüphesiz ki beni sabredenlerden göreceksin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın emrine itaati ve bu emir karşısında Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Ve işte

Öyle düşünceler, niyetler var ki kişiye sadece kalbinden geçirmekle, iyi niyetle, teslimiyetle, ihlasla, samimiyetle, takva sahibi olduğunu göstermekle bile derece kazandıran ibadetler var. Öyle ibadetler var ki eğer bunlardan boşsa, samimiyetle yapılmıyorsa, samimiyete başka duygular karıştırılabiliyorsa, onun da Allah katında hiçbir değerinin olmayacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin innemel amalu bin niyyat ve innemâ likulli mri'in mâ nevâ. Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir ve herkese de ancak niyetinin karşılığı vardır. Hadis-i şerifiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu durumu haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetiyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etmek istemesi üzerine kendisine kurban ibadeti sorulduğu zaman ashabına vermiş olduğu cevap: kurban ibadeti atanız babanız olan İbrahim'in sünnetidir şeklinde olmuştur. Her ne kadar İslam'da ayrıca meşru kılınmış bir ibadet olsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'in sünnet olarak bunu vasfetmesi, Hazreti İbrahim'de görmüş olduğumuz itaat ve teslimiyetin kurbanları keserken, bu ibadeti eda ederken bizde de olması gerektiğine işaret etmektedir. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin ikinci yılıyla birlikte kurban kesmeye başlamış ve ömrünün sonuna kadar da bu ibadeti devam ettirmiş. Sözüyle bizlere örnek olduğu gibi fiiliyle de kurban kesme noktasında bizlere örneklik etmiştir. Sadece örneklik etmekte kalmamış, kurban ibadetinin önemine dikkatlerimizi çekmiştir. Kurban bayramı gününde hiçbir mümin kurban kesmekten daha faziletli bir amel yapamaz. Hadis-i şerifi, bizim o gün Allah için yapacağımız en faziletli, en kıymetli amelin kurban kesmek olduğunu bizlere bildiriyor. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman kendisine sorulan sorulara Allah katında en makbul, en faziletli amel hangisidir şeklinde sorulan sorulara farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Vaktinde namaz kılmak, anne babaya itaat etmek, Allah yolunda cihad etmek gibi farklı sahabelerin sormuş olduğu sorulara farklı cevaplar veriyor. Ancak kurban bayramı kurban için tahsis edilmiş bir gün. O gün kurban ibadetini yerine getirmekten, kurban olacak bir hayvanı Allah için boğazlamaktan daha faziletli bir amel Allah katında yoktur. Bu aslında kıymetli kardeşlerim, bir noktaya da dikkatimizi çekiyor. Cenab-ı Hak kurban ibadetini meşru kıldı. Bizden önceki bütün ümmetlere meşru kıldığı gibi kurban ibadetini bizlere de meşru kıldı. Ve herhangi bir ibadet nasıl meşru kılınmışsa o şekilde yerine getirilmesi gerekir. Çünkü ibadetlerin bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok hikmeti var. Bunu hepimiz biliyoruz. Kurban ibadetinin de kişinin kendisinden başlamak üzere, nefsinden başlamak üzere, toplumda içinde taşımış olduğu bir takım duygulara varıncaya kadar, ticaret hayatından birlik, beraberlik ve kardeşliği teşvik etmesine varıncaya kadar bilebildiğimiz, ifade edebildiğimiz pek çok hikmetler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim bilebildiğimiz hikmetler. Ancak bunun ötesinde bizim bilemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bildiği, kurban ibadetini yerine getirmek suretiyle bu hikmetleri de yerine getirmiş olacağımız pek çok hikmetin olduğuna biz gönülden inanıyoruz. O bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi kurban bayramı gününde de pek çok amel yapılabilir. Nafile namazlar kılınabilir, sadaka verilebilir, başka bize mükafat kazandıracak, Allah'ın rızasına bizlere ulaştıracak pek çok amel yapılabilir. Bununla birlikte kurban bayramı gününde bir müminin yapabileceği en faziletli amelin kurban kesmek olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Burada
Bu ifade

şu açıdan çok önemli. Acaba biz kurban kesmeyip de kurbanın bedelini fakirlere tasadduk etsek daha faziletli bir amel yapmış olabilir miyiz? Zaman zaman sorulan, akla gelen sorulardan bir tanesi. Son yıllarda kurban ibadetinin vekaletle yerine getirilmesi noktasında bir artışın olması da bu soruyu daha fazla gündeme getiriyor ve sorulmasına sebep oluyor. Acaba bizler kurban kesmek yerine bir hayvanı Allah için boğazlamak yerine o hayvanın bedelini fakirlere ulaştırsak, tasadduk etsek aynı ecri mükafatı almış olur muyuz? Kurban mükellefiyetini yerine getirmiş olur muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi kurban günlerinde bir mümin kurban kesmekten daha faziletli bir amel yapamaz ifadesi bunun önünde bir engeldir aslında. Bizden istenen kurban kesmek, bizim bildiğimiz bir takım faydaları, hikmetleri var. Hem kendimiz için, hem toplum için, hem İslam ümmeti için bir takım faydaları var. Ama bunun ötesinde daha büyük faydalar da olabilir bizim bilmediğimiz. Alimler insanın içerisinde var olan, doğuştan getirmiş olduğu bir takım duygular vardır. Bu duyguları önlemek adına kurban ibadeti çok önemlidir dediklerini biliyoruz. Yine insanın doğuştan getirmiş olduğu bir cimrilik hastalığı vardır. Mal birikme duygusu vardır. Bu cimrilikten kurtulabilmek, nefsinin cimriliğinden kurtulabilmek, mal biriktirirken aynı zamanda kendisine sevimli gelen bir malı Allah için kurban edebilmek bizim bilebildiğimiz, sayabildiğimiz faydalardan. O yüzden kıymetli kardeşlerim, kurban olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kurban ibadet olarak yapılması gereken bir ibadettir. Adet olarak değil, örf olarak değil, ibadet bilinciyle, ibadet olduğunu bilerek ve ibadetin şartlarına uyarak nasıl eda edilmesi gerekiyorsa o şekilde yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir müminin kurban günlerinde, kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha faziletli bir ameli yoktur ifadesi bu konuya dikkatimizi çekmekte. Diğer taraftan eğer kurban ibadetinden maksat sadece ve sadece ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını gidermek, fakirlerin ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın bizlere emretmiş olduğu bazen farz olarak, bazen nafil olarak, bazen vacip olarak yapmamızı istediği bir takım ibadetler var. Bunların miktarını artırabilirdi. Mesela zekat ibadeti, yine mali bir ibadet. Biz malımızın belli bir kısmını belli şartları taşıyan kişilere vermekle memuruz. Emredilmişiz. Zekat ibadeti zorunlu olarak belli şartları taşıyan, zengin sayılan, dinen zengin sayılan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet. Eğer burada kurban ibadetiyle ilgili olarak da ibadetin gayesi ve hedefi, hikmeti sadece ve sadece fakirlerin ihtiyacını gidermek olsaydı ayrıca kurban ibadetine gerek olmazdı ki. Zaten zekat diye bir ibadet var. 1/40 vermemizi isteyen Cenab-ı Hak 1/20 vermemizi isteyebilirdi. 1/10 vermemizi, 1/5 vermemizi ister ve dolayısıyla fakirlerin ihtiyacını bu şekilde daha da iyi giderebilirdi. Ancak bununla birlikte zekat var, sadakalar var, fıtır sadakası var. Bununla birlikte kurban ibadeti de var. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramı günlerinde müminin yapacağı en faziletli, Allah katında en sevimli amel kurban kesmektir ifadesini bu anlamda düşünmek ve değerlendirmek durumundayız. Kıymetli kardeşlerim, kurban aslında kelime itibariyle yaklaşmak, yakın olmak demektir. İbadetlerimiz kurbet vasfı taşıyan amellerdir. Yani bir ibadet Allah'a yaklaştırıcı, Allah'ın istediği amellerden ise biz ona ibadet diyoruz. Ve bunlar da vasıf olarak yakın olma, Allah'a yaklaşma vasfı vardır. Kurban da kurban kesen kimseyi manen Allah'a yaklaştırdığından dolayı kurban ismini almıştır. Aslında kurban farklı şekilleri olan, her bir şeklin farklı bir ismi olan bir ibadettir. Bunların üst ismi olarak, şemsi ismi olarak biz hepsine birden kurban diyoruz ki biz ibadetimizle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Kurbanı Allah katında değerli kılan, az önce ifade ettiğim gibi takva süzgecinden geçmesi, ihlas, samimiyet süzgecinden geçmesi ve sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın bu ibadeti

meşru kıldığından dolayı, Allah bizlerden malımızı feda etmemizi istediğinden dolayı yapabilmemizdir. Bu niyete, bu ihlasa bir şeye karıştırdığımız zaman, bununla bağdaşmayacak, bu niyetle bağdaşmayacak bir şeye karıştırdığımız zaman takva süzgecinden geçmesi ibadetin mümkün olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetinin pek çok faydası var. Bireysel, toplumsal olarak pek çok faydası var. Ama biz bütün ibadetlerde olduğu gibi bu faydalarından dolayı değil, ibadeti ibadet olduğu bilinciyle yapıyoruz. Nasıl ki orucu Allah emrettiği için değil de diyet yapmak için tutsak bir anlamı olmuyorsa, namazı namaz için değil de egzersiz için yapsak bir anlamı olmuyorsa, kurbanı da ibadet bilinciyle değil de farklı gayelerle, dünyalık farklı gayelerle yerine getirirsek, eda edersek, kurbanlarımızı bu niyette kesersek Allah katında hiçbir karşılığı olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Kurban ibadetiyle ilgili kurbanın önemi, fazileti hepimizce malum. Elimizden geldiğince özellikle toplumumuzda vacip olarak kabul edildiğinden dolayı imkanı olan, hatta imkanı olmadığı halde kesmeye çalışan pek çok kardeşimizin olduğunu biliyoruz. Ancak kesilen kurbanın Allah katında makbul bir kurban olması için bir takım şartların da yerine gelmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Birincisi, kurban ancak kurbanlık olarak kesilecek hayvanlardan seçilmelidir. Bu birinci şart. İkincisi, her bir kurban, her bir küçükbaş kurban ancak bir kişi tarafından, her bir büyükbaş kurban da en fazla 7 kişi tarafından kurban olarak kesilebilir. Son yıllarda yine bir takım yanlış uygulamalar, iyi niyette bile olsa kıymetli kardeşlerim, kıymetli müminler, iyi niyette bile olsa bir takım yanlış uygulamaların olduğunu görüyor ve şahit oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı, dinde meşru olmayan bir takım davranışların belki iyi niyetle, belki ibadet maksadıyla, belki kurban bayramı günlerinden bir nebze olsun istifade edebilmek amacıyla yapıldığını, ancak bunun dinde bir yerinin ve karşılığının olmadığını görüyoruz. Bu davranışlara ne diyoruz? Dinde olmayan, dinde olmadığı halde dinde varmış gibi gösterilen davranışlara bidat diyoruz ki her bidat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle dalalettir, yoldan sapmadır, yanlış yolda gitmektir. Dolayısıyla ibadetler nasıl emredildiyse, nasıl meşru kılındıysa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl gösterildi ve öğretildiyse o şekilde yapmak bizim Cenab-ı Hakk'a karşı borcumuzdur. İbadetler akılla kavranabilir. Ancak akılla herhangi bir ibadetin ortaya konması mümkün değildir. Akılla herhangi bir ibadetin ortaya konması mümkün olmadığı gibi, var olan herhangi bir ibadet üzerinde akılla değişiklik yapmak veya herhangi bir ibadeti akılla ortadan kaldırmak da mümkün değildir. Dolayısıyla kurbanın nasıl kesildiği, kurbanlık hayvanların hangi hayvanlardan seçildiği, hangi hayvanın kaç hisse olarak kesilebileceği hepsi bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş ve kaynaklarımızda, kitaplarımızda da bu haliyle yer almış. Dolayısıyla bir kimse kendisi kurban kesmeye gücü yetmediği halde belki iyi niyetle birkaç kişi bir araya gelerek bir kurban hissesini alarak kesmesi kurban olarak kabul olmaz. Böyle bir kurban olmaz. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi bu bir ibadet değil, aslında bir bidattır. Efendimizin ifadesiyle de böyle bir bidat da doğru yoldan sapma, yanlış yolda olma, yani dalalet içerisinde yürümek anlamına gelir. Kesilecek hayvanlar ve bunların hisseleri belli olduğu gibi herhangi bir hayvanın yaş itibariyle, sağlık itibariyle taşıması gereken şartlar da olduğunu biliyoruz. Küçükbaş bir hayvan bir yaşını doldurmadan önce kurban edilemez. Büyükbaş sığır cins hayvanların ise iki yaşını doldurmadan önce kurban edilemeyeceğini biliyoruz. Burada önemli bir husus, çokça sorulan bir mesele, büyükbaş hayvanlarda acaba kapak atma olarak tabir edilen ön dişlerin değişmesi, süt dişlerinin çıkması,

çıkması şart mıdır? Bunlar çıkmadan kurban olarak kesilebilir mi? Kıymetli müminler, büyükbaş hayvanlarla ilgili de küçükbaş hayvanlarla ilgili de kurban olabilmenin ölçütü belli bir yaşa gelmiş olmalarıdır. Bu büyükbaş sığır cins hayvanlarda 2 yaşına gelmiş olmaktır kurban olarak kesilmesi, kesilebilmesi. Yaş hesabı da bizim şu anda kullanmış olduğumuz miladi takvime göre değil, hicri takvime göredir. Bildiğimiz gibi hicri takvim miladi takvime göre her yıl 11 gün önce gelmektedir. Dolayısıyla herhangi bir hayvanın, büyükbaş sığır cinsi hayvanın kurban olarak kesilebilmesi için 2 yıl önceki kurban bayramı günlerinden önce doğmuş olması şarttır. Bazen 2 yaşını doldurmadı ama kapak attı, ön dişlerini değiştirdi. Dolayısıyla bu kurban olur şeklinde düşüncelerin olduğunu, bu şekilde bilgilerin ileri sürüldüğünü görüyoruz. Bu doğru değil. Kapak atma, yaşı bilinmeyen hayvanlarda belki yaşın bir göstergesi kabul edilebilir. Ancak yaşı biliniyorsa, herhangi bir hayvanın 2 yaşına gelmediği biliniyorsa, o hayvanın kurban olarak kesilmesi mümkün değil kıymetli kardeşlerim. Kurban kesebilmek için, kurban edebilmek için bunların dışında hayvanların taşıması gereken sağlık şartları da var. Herhangi bir hayvanın değerini düşürücü niteliklerin kurban olarak kesilmesine engel olduğunu biliyoruz. Değerini düşürücü, gözlerinin kör olması, göğsünün kör olması, boynuzlarının kökünden kırık olması, dişlerinin yarısından fazlasının dökülmüş olması, kurban kesilecek yere kadar yürüyemeyecek şekilde kötürüm olması gibi vasıflar hayvanın değerini düşürücü vasıflar olduğundan dolayı bu tür hayvanların da kurban olarak kesilmesi mümkün değildir. Habil-Kabil olayında gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak bizden sahip olduğumuzun en iyisini en iyi niyetle kendisine sunmamızı istiyor. Dolayısıyla bu tür hayvanların da kurban olarak kesilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kıymetli kardeşim, kurbanı getirilirken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar var. Kurbanımızı belirledik. Kurban olabilecek hayvanlardan bir tanesini seçtik. İş kesmeye geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi hepimizin aklında olmalı. Allah Teala her şeye iyiliği ihsanı yazmıştır. Siz öldürdüğünüz zaman da ihsanla, güzellikle öldürün. Kestiğiniz zaman da ihsanla, güzellikle kesin. Sizden biri bıçağını iyice bileylesin, keskinleştirsin ve kurbanlığını rahatlatsın ifadesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten ölecek değil, zaten kurban olacak değil. Her halükarda bir mümine yakışan ihsan vasfı neyse o şekilde davranması gerektiğini bizlere gösteren ifadedir. Dolayısıyla bizler hayvana eziyet etmeden, mümine yakışmayacak şekilde etrafı kirletmeden, bıçağımızı bile hayvanların göreceği şekilde bileylemeden, hayvana eziyet etmeden kurbanımızı kesmekle emrolunmuşuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizim ibadetimizi yerine getirmemizi bizlerden istiyor. Son zamanlarda vekalette kurban kesilmenin sıkça icra edildiğini, bu konuda vakıfların, derneklerin veya bireysel olarak şahısların vekaletle kurban organizasyonlarına aracılık ettiğini biliyoruz. Bu durum kurbanla ilgili, kurban ibadetiyle ilgili belli şartların gözetilmesi gerektiğini de bizlere öğretiyor. Biz vekaleten kurban kestiğimiz zaman da yine aynen asaleten kestiğimiz zaman olduğu gibi, bizzat kendimiz kestiğinde olduğu gibi, hem kurbanlık hayvanın seçiminde, hem kesiminde, hem etinin paylaştırılmasında, dağıtımında, hisse şartlarında, biz kendimiz keserken, asaleten keserken hangi şartlara riayet ediyorsak, vekaleten kestiğimiz durumda da bu şartlara riayet etmemiz gerekiyor. Burada öncelikle bunu gözetecek olanlar tabii ki vekaleten kurban kesimine öncülük, aracılık eden organizasyonlardır, şahıslardır, kurumlardır. Ancak bizler de kurbanımızı vekaleten kestireceğimiz zaman gerçek anlamda kurbanın kesildiğinden emin olmalıyız. Emin olduğumuz yerlere vekaletimizi vermeliyiz. Ve kurban kesen

0: aracı organizasyonların usulüne uygun şekilde hem hayvan seçiminde hem hisse sayısında hem kesim aşamasında biz kendimiz kestiğimizde hangi şartlara riayet ediyorsak onların da o şartlara riayet ettiğini bilerek bu konuda zannı galip sahibi olarak kurbanımızı onlara emanet etmemiz gerekiyor. Böyle olmadığında nasıl ki bir mümin kendisi kurbanını keserken bu şartlara riayet etmeden kestiğinde kurbanı geçerli bir kurban olmuyorsa, vekalet verdiği durumda da ben vekaletimi verdim, sorumluluk onlardadır dememeli, takibini kendisi yapmalı, güvendiği aracı kurumlara kurbanı kestirmeli. Vekaleten kesilen kurbanların değerinin bizim aldığımız kurbanlardan daha düşük olması acaba kurban ibadetinin geçerliliğine bir engel midir? Sevabını azaltan bir durum mudur? Kıymetli müminler, en başından da ifade ettiğim gibi ibadetlerde asıl olan ihlasla, samimiyetle, takvayla yapılmasıdır. Bir kimse bu duygularla, bu düşüncelerle ibadetini yerine getirdiğinde kurbanlık hayvana ne kadar ödediğinin hiçbir önemi yok. Özellikle bazen şöyle sorular geliyor. Kendisi bizzat kesmiş kurbanlı, bir başkası, komşusu, akrabası vekaleten kestirmiş. Başkasının kurbanını sorgulamak gibi bazı sorular, davranışlarla da karşılaşabiliyoruz. Daha ucuz olduğu için kestirme şeklinde ifadeler. Acaba onun ibadeti mi daha makbul, daha faziletli, benimki mi? Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Cenab-ı Hak herkesin ibadet konusunda kendisine bakmasını, kendi ibadetini Allah katında makbul olması için elinden geleni yapmasını bizlerden istiyor. Biz bununla emrolunduk. Kurban ibadetini yerine getirirken bu niyette Cenab-ı Hakk'a karşı bir görevi ibadeti yerine getiriyor bilinciyle, ihlasla, samimiyetle ibadetimizi yerine getirdikten sonra başkasının kurbanı değil, bizim Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadetimiz bizleri ilgilendirmeli. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde makbul eylesin. Kurban bayramı günlerine ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yapmış olduğumuz ibadetleri ihlasla, samimiyetle ve takva ile yapabilmeyi ve kabul olunan kurbanlara dahil olmasını nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun.

hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz, her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منك ولك عن محمد وأمته. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Muhterem Müslümanlar, ibadetlerimiz bizi Rabbimize yakınlaştıran, onun rızasına ulaştıran ve güzel ahlakla donatan kulluk vazifemizdir. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti kerimesi bunun en açık ifadesidir. Namazımız bizi günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Kalbimize ferahlık, ruhumuza huzur verir. Zekatımız ve sadakamız malımıza ve ömrümüze bereket katar. Yardımlaşma ve dayanışma bilincinin bütün topluma yayılmasına vesile olur. Orucumuz, gönlümüzü dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtarır. Ahlakımızı olgunlaştırır, bize şahsiyet kazandırır. Aziz müminler, haccımız ve umremiz, Allah'a teslimiyetimizin nişanesi olan ibadetlerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'de haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin buyurulmaktadır.

Hacı adaylarımızı kutsal beldelere yolcu ettiğimiz şu günlerde bizler biliyoruz ki haccımız ve umremiz dili, ırkı ve mezhebi farklı olan Müslümanları bir araya getiren, onlara kulluk bilinci ve ümmet şuuru kazandıran kardeşlik buluşmasıdır. Mü'min ve merhametine sığındığı, samimi tövbeler ve gözyaşlarıyla günahlarının bağışlanmasını umduğu kutlu bir yolculuktur. İnananlara geçmişin muhasebesini yaparak geleceklerini inşa etme fırsatı sunan yenilenme ve diriliş zamanıdır. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimize olan kurbiyetimizi artıran bir diğer ibadetse kurbandır. Yine bugünlerde hazırlığına başladığımız kurban ibadetimiz, malımızı ve canımızı Cenab-ı Hakk'ın yolunda feda edebileceğimizin bir göstergesidir. Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Ayeti kerimesinde buyrulduğu üzere kurbandan maksat Allah'ın emrine boyun eğmektir. Ona olan sadakati izhar etmektir. Kurbandan maksat bencillik, cimrilik ve tamahkarlık gibi kötü huylardan arınmaktır. Ve kurbandan maksat gönüllerimizi birbirine açmaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Böylelikle iyiliği yeryüzüne hakim kılmanın gayretinde olmaktır. Değerli müminler, kurban bir iyilik hareketidir. Milletimizi bir umut olarak gören insanlarla aramızda kurduğumuz gönül köprüsüdür. Kurban, yolumuzu hasretle bekleyen kardeşlerimizin hanelerine muhabbet taşımak, sofralarında bayram sevincini yaşatmaktır. Bu vesileyle arzu eden kardeşlerimiz, vekalet yoluyla kestirmek istedikleri kurbanlarını, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ederek bu iyilik hareketine destek verebilirler. Yüce Rabbimizden bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramı'na ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyoruz. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 25 Nisan 1442. Tarihte bugün. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Arka sayfa. Günün konusu. Vakıf medeniyettir. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Vakıf, kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiştir.

0: Yüce Rabbimiz, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Maide Suresi 2. Ayet. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağıdır. İhtiyaç sahiplerine umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker de, onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Sevgili radyo dostları, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına. Ben Uğur Subaşı. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Dinim İslam adlı eserimizle radyonuzda olmaya bugün devam ediyorum. Sevgili dostlar, programımızın içerisinde Hudeybiye Antlaşması'ndan bahsedeceğiz ilk olarak sizlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Mekke'yi terk edişlerinin üzerinden 6 yıl geçmişti. Bu süre boyunca yurtlarından ayrı kalmışlar, Kabe'yi de ziyaret edememişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ziyaret etmek istediğini Müslümanlara açıkladı. Büyük bir özlem içinde olan Müslümanlar bu habere çok sevindiler ve hemen hazırlıklara başladılar. Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte yola çıktı. Mekkeli müşrikler bu haberi duyunca toplandılar ve Müslümanları Mekke'ye sokmama kararı aldılar. Peygamber Efendimiz beraberindeki Müslümanlarla Hudeybiye'ye ulaşmıştı. Orada kamp kurdu ve Hazreti Osman'ı müşriklere elçi olarak gönderdi. Müşrikler Müslümanların Mekke'ye girmesine izin vermedikleri gibi Hazreti Osman'ı da geri göndermediler. Hazreti Osman dönmeyince Müslümanlar onun öldürüldüğünü düşünmeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz savaşa karar verdi. Müslümanlar da Kureyş'e karşı savaşmak üzere ona biat ettiler. Beyat-ül Rıdvan denilen bu olay Mekkeli müşriklerin korkuya kapılmasına sebep oldu. Resulullah'a bir grup elçi göndererek antlaşma teklif ettiler. Hazreti Osman'ı da serbest bıraktılar. Görüşmeler sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş elçileriyle anlaşmaya vardı. Hudeybiye Barış Antlaşması şu maddeleri içermekteydi sevgili dostlar. Müslümanlar ve Mekkeliler arasında 10 yıl süreyle savaş yapılmayacaktır. Bu süre boyunca iki tarafta kendi hakimiyetleri altındaki toprakları, kervanların geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacaktır. Mekkelilerden Müslüman olup Medine'ye sığınanlar Mekke'ye geri gönderilecektir. Ama Müslümanlardan Kureyş'e sığınanlar olursa Kureyş geri göndermek zorunda değildir. Diğer Arap kabileleri isterlerse Kureyş'le veya Müslümanlarla ittifak kurabilirler. Bu durumda müttefikler de antlaşma hükümlerine uymak zorundadırlar. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeden dönecek, ancak gelecek yıl Kabe'yi ziyaret edebileceklerdir. Bu esnada Mekkeliler şehri boşaltacak, Müslümanlar da ancak 3 gün kalabileceklerdir. Müslümanlar kınlarındaki kılıçlarından başka silah getirmeyeceklerdir. Sevgili dostlar, Hudeybiye Antlaşması dedik. Şimdi Fethi Mübin'den bahsedeceğiz. Müslümanların pek çoğu Hudeybiye Antlaşması'nı kabullenememişti. Özellikle Kabe'yi ziyaret etmeden geri dönülmesi ve yeni Müslüman olacak kişilerin Kureyş müşriklerine iade edilmesi hükümleri büyük bir hoşnutsuzluk oluşturmuştu. Ashabın gönlündeki hoşnutsuzluğu Hazreti Ömer dile getirdi. Peygamber Efendimiz'e "Biz hak yolda ve şu müşrikler yanlış yolda değil mi? Öyleyse hak niçin boyun eğmek zorunda kalsın?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem." diye karşılık verdi. Artık kimsenin söyleyeceği bir şey kalmamıştı. Peygamber Efendimiz ve ashabı kurbanlarını keserek ihramdan çıktılar ve Medine'ye döndüler. Hudeybiye antlaşması, sevgili dostlar, Müslümanların aleyhine görünüyordu. Ancak dönüş yolunda gelen ayetler bu konudaki şüpheleri dağıttı. Kur'an-ı Kerim bu olayı Fethi Mübin ve Nasr-ı Aziz olarak tanımlıyordu. Nitekim kısa bir süre sonra yaşanan gelişmeler de bunu ortaya çıkardı. Bu arada sevgili dostlar, Fethi Mübin apaçık bir fetih, Nasr-ı Aziz güçlü ve şanlı bir yardım ve zafer demektir. Umre'nin engellenmesi geçici bir olaydı. Antlaşmanın en sert maddesi gibi görünen mültecilerle ilgili madde ise, kısa sürede Müslümanların lehine sonuçlar vermeye başladı. İslam'ı yeni kabul edenler Mekke'deki zulümden kaçıyor, ancak Mekke'ye iade edilecekleri için Medine'ye gelemiyorlardı. Böylece bu yeni Müslümanlar Mekke'nin çevresinde birlikler oluşturmaya başladılar. Üstelik bu gruplar Hudeybiye Antlaşması'nın taraftarlarından da değillerdi. Antlaşmadaki 10 yıl süreyle savaşmama hükmünün onlar için bağlayıcılığı yoktu. Bu durum Mekkeliler için tehlikeli olmaya başladı. Bunun üzerine antlaşmadaki yeni Müslüman olan Mekkelilerin Medine'ye kabul edilmemesi maddesinin iptal edilmesini bizzat kendileri istemek zorunda kaldılar. Daha önce Müslümanları muhatap kabul etmeyen Kureyş müşrikleri, Hudeybiye antlaşmasıyla Müslümanların kendilerine denk bir taraf olduğunu artık kabul ediyorlardı. Bu durum diğer Arap kabilelerinin Müslümanlara bakışını da etkileyecek bir öneme sahipti. Öte yandan bu antlaşma Kureyş tehdidini ortadan kaldırdı. Müslümanları hareket rahatlığına kavuşturdu ve bundan böyle İslam Arap Yarımadası'nda yayılışını hızla sürdürdü. Sevgili dostlar, bugün programımızı bir ayetle bitirelim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. Bugünlük programımızın sonuna geldik sevgili dostlarımız. Hudeybiye Antlaşması'ndan ve Fethi Mübin'den bahsettik. Bir sonraki programımızda İslam'a davet mektupları ile ilgili konuşacağız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir.

İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini, eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya, bağlılıklarımızda kalmaya ve bunun için gayret etmeye devam ediyoruz. Bağlılıktan ve bağımlılıktan söz ederken baştan itibaren hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bağlılıklarımız bir ihtiyaç, esasında insan olmamızdan kaynaklanan temel bir zorunluluk. Ancak bağlılıklarımızı sağlıklı tesis edemediğimizde çoğu zaman bağımlılıkların eşiğinde ya da bir şekilde yanında yakınında dolaşmaya başlıyoruz. Ve yaşadığımız hayatın riskleri o kadar çok ki bunlar bizi bağımlılıklara bir şekilde yaklaştırıyor. Ve biz bağımlılıklarla yaşamaya alıştıkça bağlılıklarımızdan uzaklaşmaya başlıyoruz. Evet, bugün en çok bağlılık ve

Bağımlılık ilişkisini konuşurken hepimizin zihnine gelen dijital bağımlılıkları konuşuyoruz. Dijital bağımlı insanlar sosyal çevrelerinden izole bir hayata her geçen gün adım atıyorlar. Dolayısıyla bağımlılıklarından uzaklaşıp bağımlılıkların esiri olmaya daha yatkın hale geliyorlar. Tabii hayata dair adanmışlık düzeyindeki düşüklük insanların izolasyonuna katkıda bulunuyor. Özellikle bugün çocuklarda, gençlerde, hatta yetişkinlerde, ileri yetişkinlerde yaşadığımız sorunların başında bu geliyor. Ve biz zaman yönetimi konusunda da gittikçe daha çok zorlanıyoruz. Evet, bugün zamanı yöneten insanlar kendini kontrol edebilme becerisine sahip insanlar demek. Ancak zamandan, zaman bilincinden, zaman yönetiminden uzaklaşan insanlar içinde yaşadıkları zamanın, yani anın idrakine erişememiş insanlara dönüşüyorlar. Sadece psikolojik sağlık, sadece zihin sağlığı mı? Hayır, aynı zamanda biyolojik sağlıkları da bozuluyor ve gittikçe anatomik bozukluklar, efendim bir takım kronik rahatsızlıklar ve bunlarla başa çıkmakta zorlanan insan tipi karşımıza daha çok çıkıyor. Ve kişinin içinde bulunduğu zamanı algılama bilinci de kayboluyor. Bakın, belki en çok bugün üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi zaman bilinci. Çünkü zamanın idrakinde olmayı başaramayan, anı yaşama konusunda zorlanan insanlar zamanı yönetmekte de dolayısıyla zorluklar yaşıyorlar. Ve dijital ortam çekici içerikler sunarak ve ortamın hazzına insanları, kullanıcıları bir şekilde daha çok çekerek aslında bağımlılığı, bağımlılık döngüsünü ve örgüsünü güçlendiriyor. Dijital nesnelerin aşırı ölçüde kısıtlanması da aslında bağımlılığı bir ölçüde destekliyor. Çünkü bugün bir şeyi yasakladığınızda ondan insanları uzaklaştırmış olmuyorsunuz. Ancak yasaklamanın gerekçesinden bahsettiğinizde, yasağın yasak olmak bakımından ne ifade ettiği konusunda bir bilinçlenme, bir ikna süreci başlattığınızda çoğu zaman insanlar yasaklanan şeyden uzaklaşmayı tercih edebiliyorlar. Evet, akıllı telefonların yoğun kullanımı, özellikle psikososyal nedenleri tetikleyen unsurların başında. Bugün teknoloji artık cebimize kadar girdi diyorduk bir dönem. Zihin dünyamızı şekillendirmeye başladı ve her şeyimizi oradan belirleyen bir yeni dünyaya kapı araladı. Eğitimsel nedenler hızlı ve anlık erişime imkan vermesi bakımından gerçek yaşamla sanal yaşam arasındaki dengeyi kuramamaya aslında insanları sevk ediyor. Bugün bakın, elektronik ticaretten, elektronik eğitimden, her şeyin elektronik versiyonlarından daha çok söz eder hale geldik. Doğrusu bunlar bir imkan olduğu kadar bağımlılığı tetikleyen, yatkınlıklar oluşturan bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Ve dijital bağımlılıkla ilgili toplumsal bilinçlenmenin yeterince bireyler tarafından, kurumlar tarafından, kuruluşlar tarafından tabana yayılacak şekilde kamuoyunun gündeminde tutulamaması da aslında bu süreci maalesef yine olumsuz etkiliyor. Sevgili dinleyenler, kötü içerikli olumsuz modelleri takip etmek bütün bu sürecin neticesinde maalesef bağımlılık potansiyeli yüksek insanların tercihi olarak görünüyor. Evet, dijital ortamlardaki yanlışlıklara ilişkin bir takım yetersizlikler, çoğunlukla yetersiz bilgi de yatkınlıkları tetikliyor. Dokunmatik ekran kullanımı, sessizlik, efendim istenen ortamlarda dijital nesnelerin gittikçe kendisine kişiyi bağımlı hale getirmesi ve tabii ki şehirleşmenin, şehrin gürültüsü, boğuculuğu ve mekansal bir takım kısıtlayıcı nedenler sanki bu yeni mecraların insanları sürekli özgürleştiren platformlar gibi algılanmasını beraberinde getiriyor. Ve aşırı betonlaşmaya bağlı oyun alanlarının yetersizliği, yüksek katlı binaların iletişimsizlikler üretmesi, medyanın ve popüler kültürün dayatması, ilgi duyulan alanları keşfetme imkanı yeterince sunulmaması gibi nedenler de kişileri gittikçe dijital mecralara
bağımlı hale

0: getiriyor. Ve tabii insan böyle bir atmosferde bağlılıkla bağımlılık ilişkisini kurmakta zorlandığında cazip ve görsel uyarıcı etkisi yüksek formatların peşinden gitmeye başlıyor. Güçlü, heyecan verici ve ilgi çeken sanal kimlikler gerçek dünyadaki gerçek kimliklerin yerine geçmeye başlıyor ve gerçek hayatta imkansız gibi görünen, ulaşılması zor görünen sanal dünyanın pek çok imkanları ve fırsatları kullanıcıları kendisine daha çok çekiyor. Bu öyle bir döngü ki sevgili dinleyenlerim, insan bu döngünün içerisinde kendini kaybolmuş hissedebiliyor ve rotası kaybolan insan bir süre sonra yeniden o rotayı yakalamak ve rutinlerini sürdürmekte zorlanabiliyor. Sevgili dinleyenlerim, gerçek hayattan daha az çabayla gerçekleştirilen deneyimler alanı sosyal mecralar. Ve bu dijital platformlarda süreklilik, bir takım oyunlara katılma yükümlülüğü, özellikle çocuklar arasında bu platformları her zaman daha çekici kılıyor. Evet, oyuna devam etmek için sunulan önerileri takip etmek, çevrim içi sosyal ilişkileri sürdürmek için de bir bağımlılık potansiyeli oluşturuyor. Özellikle çocuklarımız sosyal mecralarda daha çok vakit geçirdikçe bir takım kendilerine sunulan içeriklerin de gündemlerinde kalmasına zorunlu olarak izin vermek durumundalar. Örneğin dijital oyunlar, gerçek yaşam alternatifleri sunarak çocukları sosyal ilişkilerden koparabiliyor. Yaşam beklentileri dijital mecralardaki görüntülerden ibaret hale gelebiliyor bir süre sonra ve alternatif paylaşımlar azaldıkça çocuklar kendini daha çok bu mecralarda tutmaya istekli hale geliyor. Evet, dijital nesnelerle yoğun temas kurma, etkileşim kurma, bir takım eksiklikleri tamamlamaya çalışma, ilişkiler kurma, diğer insanlarla iletişimde kalmak yerine bu mecralarda bulunmayı tercih etmeye yol veriyor. Sevgili dinleyenlerim, dünyada meydana gelen olaylara katılmak ve kendilerini olayların içinde hissetmek için bedensel etkinliklerden hoşlanmayan, bunlarda başarısız olan ya da olacağına inanan bireyler kendilerini daha çok dijital platformlarda tutmaya gayret ediyor. Evet, bugün 7'den 77'ye herkes aslında bu mecraların bağımlısı olmuş durumda. Genelleyerek söylüyorum, elbette bilinçli kullanıcılar var ancak herkes vurgusunu özellikle yapıyorum çünkü insan olmak bakımından ortaklıklarımız bizi bu mecralarda zorunlu olarak bulunmaya itiyor. Ve bilinçsiz kullanım tıpkı bilinçsiz herhangi bir şeyin tüketiminde olduğu gibi dijital içeriklerin tüketiminde de insanları kendine bağımlı kılma potansiyeli taşıyor. Evet, ailede kalmak, aile olmak, aileyi sürdürebilir kılmak ve anne babanın özellikle aile bireylerinin ilişki ortamını sürekli canlı tutmaya gayret etmesi çocuklar için mekansal birlikteliği, duygusal birlikteliği, duygusal birlikteliği de sosyal bağlılığa dönüştüren güçlü bir motivasyon aracı. Her zamanki gibi biz dijital bağımlılıkları konuşurken de gerçek yaşam bağlılıklarının çok güçlü bir alternatif olduğunu ifade edelim ve bu sohbetimizi de bu şekilde neticelendirelim. Evet, bu sene aile yılı, aile yılında ailedeki ilişkileri merkeze alan ve sanal dijital mecraların dilinden ailenin diline doğru taşınan yeni nesil gençler hepimizin çok arzu ettiği bir gelecek hayalini besliyor. Evet, böyle gençlerin sayısının artması ve insanların gittikçe gerçek ilişki düzleminde kalması umudu ve dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Zeynep Odabaş'ın kaleminden

perdenin ardındaki dostluk. ...201-202... işte burası dedi annesi. Gel güzel kızım hadi. Ürkek adımlarla içeri girdiler. İçeriden kaşık, çatal ve çocuk sesleri geliyordu. 6 kişilik genişçe bir odaydı burası. Pembe duvarlarından ayıcıklı şeritler geçiyordu. Onlara eşlik eden hemşire, bakın çocuklar, yeni bir arkadaşınız geldi, adı Esma dedi. Çocuklar hep bir ağızdan hoş geldin dediler. Hasta bakıcı Esma'ya yatağını gösterdi. Usulca yatağa yaklaştılar. Yan taraflarındaki kız ile annesi Esma ve annesine bakıyordu. Kızın annesi, Allah tez zamanda şifa versin yavrum. Senden önce burada yatan kızımız taburcu olup gitti. Darısı başına inşallah dedi. Esma'nın annesi, çok sağ olun, amin inşallah, Allah size de şifa versin dedi. Esma'yı yavaşça yatağına oturttu. Hasta bakıcı bir tabak da Esma'ya getirmişti. Esma tabağını bir kenara koydu ve etrafını seyre daldı. Bazı kızlar yemeğini bitirmiş, sohbete koyulmuştu. Çekinerek yanındaki yatakta oturan kızı ve annesini süzmeye başladı. Kızın sarıya kaçan kumral saçları vardı. Yüzü zayıftı, çilleri görünüyordu. Sonra göz göze geldiler. Adın ne diye sordu gülümseyerek. Esma, benimki de Ayşe. Memnun oldum. Ben de, yemeğini yesene, bak köfte var. Burada haftada bir köfte çıkar, bir kere de tavuk, onun dışında sebze. Yüzünden sebze yemeğini sevmediği anlaşılan çilli kız çatalındaki köfteyi keyifle ağzına attı. Esma yavaş yavaş yemeye başladı. Bir yandan da Ayşe ile sohbete koyuldular. Ayşe'nin böbrek hastalığı vardı, uzun süredir hastanedeydi. Ona rağmen halinden memnundu. Esma dayanamayıp sordu. Hastanede yaşamak nasıl bir duygu? İlk geldiğim zamanlar çok üzgündüm. Arkadaşlarım koşup oynarken, her gün okula giderken benim burada kalacak olmam çok canımı sıkıyordu. Ama sonra alıştım. Tabii ki evimi, okulumu özlüyorum ama eskisi kadar üzgün değilim. Sağlığıma kavuştuğumda yapmak istediklerimi yazdığım bir dua defteri tutuyorum. Bol bol kitap okuyorum. Benden çok daha hasta olan çocuklar gördüm. O yüzden halime şükrediyorum. Çok dua ediyorum. Eskiden bu kadar dua etmezdim. Sen üzgün müsün peki buraya geldiğin için? Evet, biraz üzgünüm galiba ama iyileşeceğim için umutluyum da. O ağrılarla baş başa kalmayacağım. Burada bana yardımcı olacaklar diye düşünüyorum dedi Esma. Bu sırada odadaki bütün çocuklar yemeklerini yemiş, yatakları ayıran perdeler de yavaş yavaş kapanmıştı. Akşam olmuştu. Esma Ayşe'yi sevmiş, daha hastaneye gelir gelmez bir arkadaşı olduğu için mutlu olmuştu. Kıymetli dinleyenler, okuduğum satırlar Perdenin Ardındaki Dostluk isimli çocuk kitabından. Bu satırlar eşliğinde şahit olduğumuz üzere tedavi olmak için bir süre hastanede yatmak üzere olan iki küçük kızın bir hastane odasında başlayan dostluğunun hikayesi. Bu zorlu günlerde Esma'yı arkadaşlık eden Ayşe ve hastane bahçesindeki çınar ağacının hikayesi. Zeynep Odabaş'ın kaleme aldığı ve Merve Gül Karaca'nın da çizimleriyle ona eşlik ettiği kitabı keyifle okuyan çocuklarımız, Esma'dan ve onun hastane arkadaşı Ayşe'den çok şey öğrenecek. Dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, sabır, şükür ve hoşgörü gibi birçok erdemi öğrenecekleri gibi, hastalık, hastane ve şifa gibi hayatın içerisinden bazı kavramların da gerçek manalarını idrak edebileceklerdir. Üstelik hastane günlerinde Esma'ya refakat eden sadece Ayşe değil, Ayşe'nin ona verdiği bir kitap sayesinde tanıdığı Hazreti Ümmü Gülsüm. Çocuklar böylece sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı, Hazreti Osman'ın eşi, sabırlı ve fedakar hanımefendi Hazreti Ümmü Gülsüm'ün hayatını da biraz olsun öğrenmiş olacaklardır. Esma ve arkadaşları, küçük okurlarını ahlakıyla ve imanıyla yolumuzu aydınlatan güzide bir şahsiyetle, sevgili Peygamberimizin sevgili kızıyla tanıştırıyor. Zira bu kitap, Peygamberimizin ailesinde kadınlar adlı çocuk kitapları serisinin kıymetli bir parçası. Kitaplardan ve okuma sevgisinden uzak kalmamaları ümidiyle çocukların bu kitabı severek okuyacağını düşünüyorum.
Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Zeynep Odabaş'ın kaleminden Perdenin Ardındaki Dostluk adlı güzel bir çocuk kitabını konuk ettik. Yaz tatilini bolca kitap okuyarak değerlendirmeleri dilekleriyle bütün çocuklar başta olmak üzere herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun

0: İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyenlerim. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli dinleyicilerimize Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden sağlık afiyet içerisinde hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak her birimizi ne kadar süremiz varsa yolunda istihdam eylesin. Razı ve memnun olduğu bir hayatı sağlıkla afiyetle yaşayıp razı ve memnun olduğu muttaki bir mümin olarak son nefesimizi verebilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Zümer suresine devam ediyoruz. 8. ayet-i kerimeyi okumuştuk en sonki programımızda. Bugün 9. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz inşallah. Estaizu billah. Emmen huve qanitun ana el-leyli saciden ve qaimen يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ قُلُ الْأَلْبَابِ Şimdi bir soru soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bir önceki ayet-i kerimede inkarcı olan kişiden bahsetti. Bir insan Allah'ın verdiği nimetleri unutup da nankörlük yaparsa Cenab-ı Hak ona İnkarcı tutumunla biraz oyalan, dünyanın nimetlerinden biraz istifade et ama netice itibariyle ateşi boylayacak birisin. Sen cehennem asabından, cehennemliklerden olacaksın diye bitmişti ayet-i kerime. Şimdi soru soruyor onunla bağlantılı. Bu adam mı, yani bu inkarcı olan adam mı, yoksa inkarcı olup cehenneme gidecek olan adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle

gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? Şu yukarıda inkar etmiş, dünyadan azıcık geçici olan dünya menfaatinden istifade edebilmek için Rabbini, Rabbinin yolunu terk etmiş ve cehennemlik olmuş kimse mi? Yoksa ahiret kaygısıyla Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendisini ibadete veren kişi mi daha iyi? İnkarcı mı daha iyi? Özetle, iman eden mi daha iyi? Sonra çok bildiğimiz bir ayet, bazen yanlış okuduğumuz, yanlış yerde okuduğumuz bir bölümü geliyor ayet-i kerimenin. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Biz bu her yerde bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye. Buradaki bilginin ne olduğuna çok dikkat etmiyoruz. Burada asıl sorulan soru, Rabbini bilenlerle Rabbini bilmeyenler bir olur mu sorusudur. Elbette bilgi kıymetlidir. Rabbine götürmelidir bilgi. Doğru okunan, doğru teşhis edilen her şey zerreden küreye, en küçük atomdan, çekirdekten en büyük uzay boşluğundaki varlıklara kadar aklınıza ne geliyorsa her şey insanı yaratıcısına, yapıcısına, icadcısına götürür. Doğru. Bu doğru. Bu böyle bir bilgi ise zaten bu yaratıcının razı olduğu ve yaratıcıya işaret eden bilgidir. O işte bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye sorulan sorudaki Rabbini bilenlerin içerisine katan bir bilgidir bu. Ama bildiğini zannediyor. Hatta bazen bildiğini zannettiğiyle şımarıyor. Hatta bazen küçük, kısmi, az bir bilgisiyle yaratana meydan okuyorsa, bildiğini zannettiği şeyi putlaştırmışsa, mesela Allah korusun, yaratıcıdan bağımsız bir bilgi peşinde koşuyorsa, o takdirde bu bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayet-i kerimesinde kastedilen bilenlerin içerisine dahil olmaz. Çünkü buradaki bilenlerden maksat Rabbini bilenler. Rabbini bildiği için ahiret kaygısıyla, Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde edenler bunlar. Ayakta durarak kendisini ibadete veren kimseler bunlar. Bak bak öyle diyor. Öyle diyor. Emmen huve kanitun ana el-leyli. Gece boyunca, gece vakitlerinde kendisini Rabbine verenler bunlar. Saciden secde edenler. Vellezine yebitune li rabbihim succeden ve kıyama. Rablerine secde ederek geceye girenler diyor başka bir ayet-i kerimede. Ve kaimen, ayakta duranlar. Yahzarul ahirete, ahiretten sakınanlar. Yani ahiretten sakınan ne demek? Ahiretten sakınan demek, ahirette Rabbinin rızasını kaybetmiş olarak ahirete gitmekten sakınanlar. Ahiret kaygısıyla hareket edenler. Sonu ebedi hayatı düşünüp ona göre dikkatli yaşayanlar, ahiretten sakınanlar derken, yani ahiret düşüncesiyle hayatını düzenleyenler, ahireti ihmal etmeden yaşamaya çaba gösterenler. Şimdi bunlar değil mi bakın, yercu rahmete Rabbi, Rabbinin rahmetini umanlar. Bak, bilen insanın vasıflarını anlatıyor. Gece boyunca secde ederek, ayakta durarak, geceleri geçirenler, kendilerini ibadete verenler, ahiret kaygısıyla yaşayanlar, Rablerinin rahmetini ümit edenler, bunlar bilen kimseler. Bunları saydıktan sonra işte o soruyu soruyor. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani neyi bildiği önemli elbette. Rabbini bilenler, Rabbini bilmeye götüren bilgiye sahip olanlar. Ki matematikten fiziğe, kimyadan biyolojiye, coğrafyadan geometriye doğru okunan bütün ilimler Rabbine götüren ilimlerdir. Biz öyle inanıyoruz ki tarihimiz boyunca da Müslüman alimler içerisinde ya da İslam dünyasında en büyük coğrafya alimlerinin, matematik alimlerinin, geometri alimlerinin, biyoloji alimlerinin, fizik alimlerinin İslam dünyasından da çıkmış olan

0: olması meselenin böyle anlaşıldığını da gösteriyor zaten. Yani tarihimizde bugün belki bir duraklamadan, bugün belki bu anlamda bir gerilemeden söz edilebilir ama bireysel hamdolsun dünyanın pek çok yerinde ilmi anlamda ve bu ilmin sahibinin de yüce yaratıcı olduğunun bilinciyle çok güzel işlere imza atan alimler var. Yaratıcıyı dışlamadan, yaratıcıyı ihmal etmeden efendim güzellikler peşinde koşan, ilmi gelişmeler peşinde koşan alimler var. Biz inanıyoruz ki doğru okunan her ilim dalı, her bilim dalı insanı yaratana götürür, yapana götürür, icat edene götürür. Ha orada ideolojik, orada kasıtlı yönlendirmeler varsa o takdirde bu insanda belki kırılmalara, insanda kopmalara, yaratıcıdan uzaklaşmalara sebep olabilir. Ama tekrar tarihe atıfta bulunarak ifade edelim ki tarihimizdeki böyle modern dediğimiz bilim dallarındaki Müslüman alimlerin çokluğu ve yapmış oldukları hizmetler İslam'ın bilimle, ilimle olan sağlıklı diyaloğunun insanları getirmiş olduğu noktayı da ispat etmesi bakımından üzerinde durulması gereken gelişmelerdir. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. De ki, ey kullarım, اِتَّقُوا رَبَّكُمْ. Rabbinize karşı gelmekten sakının. يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman eden kullarım, bunu atlamayalım, dikkat edin lütfen. Ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. İman edenler, iman ettim dedikten sonra bitti olmaz. İman ettim, bütün sorumluluklar üzerimden kalktı değil. İman ettim, pek çok sorumluluğun altına imza attım şeklinde anlaşılmalıdır. Çünkü Rabbimiz Ankebut suresinde insanlar imtihan edilmeden sadece iman ettim demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar diye soruyor. Daha önceki toplumların, daha önce geçmiş olan kavimlerin imtihan edildiğini, Rabbimiz onları imtihan ettiğini, iman ettim dedikten sonra imanına sadakat gösterenleri de, iman ettim dedikten sonra imanına sadakat göstermeyen yalancıları da ortaya çıkaracağını Cenab-ı Hak Teala Hazretleri anlatıyor. Dolayısıyla iman etmek bir sorumluluğun altına girmektir ki tek istikamettir. Bunun ikinci seçeneği yoktur. Yani vardır ama o seçenek seçilirse Allah korusun ebedi harap, ebedi hasar, ebedi zarar, ebedi azaptır Allah korusun. Onun için ikinci seçenek yok diyorum zaten. Ama iman etmek de bir sorumluluğun altına girmektir. Bunu bilmek lazım. İttegû rabbekum, iman eden kullarım, sakının Rabbinize karşı gelmekten. Lillezîne ahsenû fî hâzihi dünyâ hasene. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ve ardullahi vasiyah, Allah'ın arzı geniştir. İyilik yapma imkan ve fırsatı bulamıyorsanız, iyilik yapma fırsatı bulacağınız yerlere intikal edebilirsiniz. Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yuveffes sabirûne ecrahum bi gayri hesab. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bir kere daha toplayalım ayet-i kerimeyi. Ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Nasıl bir dua ediyoruz biz? Her namazda selam vermeden önce son oturuşta kaide-i ahire dediğimiz son oturuşta nasıl dua ediyoruz? Ayettir aynı zamanda. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene. Ya Rabbi dünyada bize hasene ver, güzellik ver, iyilik ver, bolluk bereket ver belki. Ver. Ancak sadece dünyada değil. Ve fil ahireti hasene, ahirette de iyilik ver, güzellik ver, bolluk ver, bereket ver diyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu oradaki yaptığımız duaya, dua olarak da yaptığımız ayeti kerimedeki ifadeye benzer bir ifadeyle lillezine ahsenu fi hadihi dunya hasene. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır buyuruyor. Bu iyilik sadece dünyada kendisine isabet edecek iyilik olarak anlaşılmamalıdır. İyilik yapanlar en güzel karşılığı göreceklerdir. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve ziyade daha da fazlasını verecektir Allah Celle Celaluhu. İyilik yapanlar mutlaka iyilik bulacaklardır. Dünyada yaptığı iyiliğin karşılığını görmemiş olabilir. Ama şüphesiz, kesin ve mutlak olarak ahirette zerre miktarı bir eksilme, azalma olmaksızın yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Ayette iyi bir Müslüman olmanın şartları doğru inançtan ibadetlere ve güzel ahlaka kadar bütün İslami yükümlülükleri kapsayan şu dört kelimeyle özetlenmiştir. İman, takva, iyilik ve sabır. İman, takva, iyilik ve sabır. Allah'ın arzı geniştir cümlesi, bulunduğunuz yerde inancınıza göre yaşamakta zorlanıyorsanız başka yere göçme imkanı bulabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda inancınıza uygun yaşayamıyorsanız, bulunduğunuz muhitte inancınıza uygun yaşayamıyorsanız, bulunduğunuz şehirde inancınıza uygun yaşayamıyorsanız, yaptığınız işte inancınıza uygun davranamıyorsanız başkalarını arayabilir, başkalarını bulabilirsiniz. Unutmayın ki sabredenlerin mükafatı hesapsız bir şekilde verilecektir buyuruyor Rabbim. Sabreden ve mükafata nail olan kullarından eylesin bizi duasıyla onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Nasılsınız? Afiyettesiniz
2: inşallah. Elhamdülillah. Rabbim hayırlı, güzel günler nasip eylesin.
1: Kıymetli hocam, cin diye bir varlık var mıdır? Bu konudaki hassasiyetimiz ne olmalıdır?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocam, sözlükte örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey anlamına gelen cin, elbette ki biz insanların duyu organlarıyla idrak edemeyeceği bir takım varlıklardır. Bu varlıklar bizim gözle göremediğimiz için, duyu organlarımızla idrak edemediğimiz için biz bu konuda Allah'ın ayetlerinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bildirdiklerinin dışında başka bir bilgiye sahip değiliz. Yani bu konuda bize vahiy neyi bildiriyorsa biz o vahiy çerçevesinde bilgilerimize inanır ve ona göre hareket ederiz. Şimdi peki vahiy ne diyor değerli hocam? Cenab-ı Rabbül Alemin'in kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de cinlerin alevli, dumansız, yalın ateşten yaratılmıştır.

0: yaratıldığı ifade edilmektedir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin Cin Suresi adıyla bir sure indirmiş. Bu surede cinlerle ilgili birçok bilgileri bize aktarmıştır. Bu surede Yüce Rabbimiz cinlerin de aynen insanlarda olduğu gibi iman eden kesiminin olduğunu ve iman etmeyen kısmının olduğunu, adaletli cinlerin olduğunu, zulmedici cinlerin olduğunu haber vermiştir.
1: Yani onların da akıl sahibi olduğunu, kendi iradelerinin olduğunu anlıyoruz.
0: Aynen cinler de insanlar gibi akıl sahibidir, nefis sahibidir, iradeleri vardır. Bu noktada insandan bir farkı yoktur. Yani insanı hayvandan ayıran en önemli özellik nedir? Akıldır. Cinleri de aynı şekilde akıl özelliği vardır. İnsanların meleklerden ayırt edici en önemli özelliği nedir? İnsanda nefis duygusunun olmasıdır. Aynı şekilde cinlerde de nefis duygusu vardır. Cinlerle insanların farkı nedir? İnsanlar topraktan yaratılmışlardır. Cinler ise ateşten yaratılmışlardır. Onların alemleriyle insanların alemleri birbirinden farklıdır. Biz onları hissedemeyiz, onları göremeyiz. Beş duyu organımızla onların varlığını anlayamayız. Ama bu onların yok olduğunu ifade etmez. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok ayeti kerimede, birçok hadis-i şerifte cinlerden bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle ilgili birçok vakası vardır. Onlarla karşılaşması, onlara Kur'an okuması, cinlerin Efendimiz aleyhissalatü vesselama iman etmeleri yine rivayetlerde anlatılır. Hatta ayeti kerimelerde de işaret edilir. Ondan dolayı her müminin cinlerin varlığına iman etmesi gereklidir muhterem hocam. Fakat biraz önce işaret ettiğim gibi cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için insan açısından onların yaşayış tarzı, onların nasıl yedikleri, nasıl içtikleri, nelerle uğraştıkları biz insanlara kapalı konulardır. Bu noktada insanlarla ilişkileri hususunda Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bildirdikleri dışında başka bir bilgiye sahip değiliz. Ama burada çok önemli bir şey ifade edeyim değerli hocam. İnsanlar mutlak gaybı bilemedikleri gibi cinler de mutlak gaybı, yani gelecek bilgisini bilemezler. Onlar da onlara ne bildirilmişse onu bilirler. Daha fazlasını bilemezler. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Süleyman'ın canını aldığımızda onun öldüğünü asasını yiyen bir kurtçuk onlara, yani cinlere gösterdi. Onun yere yığılmasıyla cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı içlerinde bulundukları bu aşağılayıcı azap içerisinde kalmaya devam etmezlerdi. Yani Süleyman mabedinin yaptırılması esnasında Süleyman aleyhisselam orada inşasında görevlendirmiş cinleri ama Hazreti Süleyman'ın vefatını ancak asasının yıkılmasıyla Hazreti Süleyman'ın öldüğünü o şekilde anlamışlar. Gaybı bilselerdi daha önce de anlar ve bu şekilde Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmaya devam etmezlerdi.
1: Onların görünmüyor oluşu onlara daha yüce bir şey atfetmiyor yani.
0: Elbette ki onlar biraz önce işaret ettiğim gibi görünmüyor oluşları bize göre görünmüyor oluşlarıdır. Biz onlara nasıl görünüyoruz onu da bilmiyoruz. Yani bu bir üstünlük değil, bu sadece her toplumun bir özelliğidir. İnsan toplumunun kendine göre bir özelliği vardır. Cin toplumunun da kendisine göre bir özelliği vardır. Yine cinlerle ilgili bilmemiz gereken bir husus, aynen onlar da insanlar gibi Allah'a ibadet edip, Allah'ı bilip, Allah'ı tanıyıp, ona karşı sorumluluğu olan varlıklardır. Yani insanlar gibidir bu konuda. Onun için Yüce Rabbimiz buyuruyor ya, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım. İşte insanlar da cinler de Allah'ı tanıma, Allah'a ibadet etme konusunda yine birbirine benzer varlıklardır.
1: Değerli hocam, cinlerin insanlara, insanların cinlere ya da şeytanların insanlara zarar vermesi konusunda zarar verebilirler mi? Bu konuda nasıl tedbirler almalıyız?
0: Şimdi muhterem hocam, tam bıraktığım noktadan devam edersem, insanlar gibi cinler de Allah'a iman etmek ve ona ibadet etmekle sorumludur. Allah'a iman eden ve ibadet eden, güzel amel yapan, salih amel yapan insanlar olduğu gibi bu şekilde hareket eden cinler de bulunmaktadır. Ama Allah'ı inkar eden, Allah'a ibadet etmeyen, Allah'a isyan eden insanlar olduğu gibi bu şekilde hareket eden cinler de vardır. O zaman insanlar da cinler de bu yapmış oldukları iyi veya kötü davranışların karşılığını ahirette göreceklerdir ve bundan iyi yapmışlarsa mükafat, kötü yapmışlarsa ceza alacaklardır. Bu noktada Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yani demek ki her peygamberin hem insanlardan hem de cinlerden düşmanları vardı. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin isteseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Yani insanlarda olduğu gibi cinler de peygamberlerin sözünü dinleyenler olacak, dinlemeyenler olacak, isyan edenler olacak. Yine bu ayet-i kerimede işaret edildiği üzere iyi iş yapan cinler olduğu gibi kötü iş yapan cinler de olacaktır ki bunlara da şeytan denilmekte. Ve bu noktada şeytanların başı olan iblisin cinlerden olduğu bize Kehf suresinde Yüce Rabbimiz tarafından şöyle haber veriliyor: Hani biz meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygı

0: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
4: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Diyanet Radyo'da sizlerle buluşmanın muhabbetini, keyfini, zevkini, heyecanını yaşıyoruz efendim. Ve sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz yolda Tarih ve Mekan programında birbirinden değerli tarihi mekanları ziyaret ediyor olmanın da aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Bütün dünyada dini mübini İslam adına ecdadımızın açmış olduğu bu kutlu yolu takip ederek onların yapmış olduğu mimari eserlerin ruhlarına dokunuyor olabilmek hakikaten bizler için çok büyük bir keyiftir efendim. Bu keyfi, bu güzelliği, bu heyecanı sizlerin de yaşadığını ve bu duyguyu sizlerin de paylaştığını bilmek hakikaten bizler için çok kıymetli. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte yine Bosna Hersek'e doğru yola çıkıyoruz. Orada Banja Luka'da Hacı Begzat Camii Şerifi bizleri beklemekte. Efendim, Banja Luka Osmanlı döneminde yalnızca bir idari merkez değil, aynı zamanda camileri, köprüleri, vakıf eserleriyle şekillenen harikulade bir kimliğe sahip şehirdi. Bu şehirde inşa edilen cami-i şerifler mahalle dokusunun merkezini oluşturur, sosyal hayatın kalbi olarak işlev görürlerdi. Hacı Begzat Camii Şerifi de bu geleneğin önemli halkalarından biri olarak karşımızda duruyor. Tarihi değerlendirmelere göre Cami-i Şerif'in Osmanlı'nın bölgede güçlü bir şekilde varlık gösterdiği 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında inşa edildiği kabul edilmekte. Bu dönem Banja Luka'da birçok Cami-i Şerif'in ve vakıf eserinin yükseldiği bir zaman dilimidir. Nitekim aynı şehirde yer alan bazı Cami-i Şeriflerin kitabeleri de bu yüzyıllara işaret etmekte. Cami-i Şerif'in banisi olarak anılan Hacı Begzat, dönemin hayır sahibi ve vakıf geleneğine bağlı şahsiyetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı şehir kültüründe bu tür şahsiyetler bulundukları şehirlerde cami inşa ettirerek hem dini hem de sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlamışlar efendim. Bu yönüyle Hacı Begzat Camii Şerifi yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bir vakıf anlayışının somutlaşmış hali. Sevgili dostlar, mimari açıdan bakıldığında Cami-i Şerif, klasik Osmanlı mahalle camisi tipolojisinin özelliklerini taşımakta. Yapı genellikle kare planlı bir ibadet mekanı üzerine kurulu ve üzeri tek kubbeyle örtülü. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak iç hacminde dengeli bir dağılım oluşturmuş. Kubbenin taşıyıcı sistemi Osmanlı mimarisinde yaygın olarak kullanılan tromp ya da pandatiflerle çözümlenmiş. Bu geçiş unsurları kare planlı bir mekandan dairesel kubbeye geçişi hem estetik hem de statik açıdan mümkün kılmış. Böylece yapı hem sağlam hem de görsel açıdan dengeli bir form kazanmış. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesinde sadelik hakim. Kesme taş ve yerel malzeme kullanımı yapının çevresiyle uyum içinde olmasını sağlamış. Bu sadelik aslında Osmanlı mimarisinin en önemli özelliklerinden biridir. Gösterişten ve hakikaten bir yönü itibariyle şaşadan, tantanadan uzak, lakin ölçü ve oran bakımından son derece dengeli bir estetik anlayışıdır efendim. Osmanlı'nın sanatsal estetiği. Minare yapının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak karşımıza çıktı hemen. İnce, zarif ve hakikaten göğe doğru yükselen formuyla Cami-i Şerif'in silüetini tamamlayan çok kıymetli bir unsur halinde. Efendim, bu minareler sadece ezan için değil şüphesiz. Aynı zamanda şehrin İslam kimliğinin görünür işaretleri olarak da çok kıymetli bir rol üstlenmekteler. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in hariminde ise sade ama huzur veren bir atmosfer hakim. Işık pencerelerden süzülerek mekana yumuşak bir şekilde dağılır. Bu durum ibadet eden kişinin dikkatini dış dünyadan koparıp içsel bir dinginliğe yönlendirir. Mihrabın kıble yönünde belirgin şekilde konumlandırılması mekanın odak noktasını oluşturur. Ben buradayım der mihrap. minber ve diğer ahşap unsurlarsa dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunmaktadır bizlere. Her biri gözümüze sıhhat, gönlümüze bereket veren bir endazeye sahiptir efendim. Bu cami-i şerifin her bir metrekaresi, her bir nakışı, her bir işçiliği. Cenab-ı Allah bu güzel Hacı Bekzat Camii Şerifi'nde ibadet ve taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed'den razı olsun. Bu Camii Şerif'in banisi olan ve ismini vermiş olan Hacı Bekzat Efendi'den de dünyada da ahirette de inşallah razı olsun. Kıymetli dostlar, bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgi, karanlık gecelerin aydınlatıcısı olan kandile benzer. Bilgi, sana aydınlık veren bir ışıktır. Akıl yüceltir, bilgi büyütür. İnsan her ikisi sayesinde saygı görür.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 25 Nisan 1442. Tarihte bugün. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Arka sayfa. Günün konusu. Vakıf medeniyettir. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Vakıf, kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiştir. Yüce Rabbimiz, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Maide Suresi 2. Ayet. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağıdır. İhtiyaç sahiplerine umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bir hadis. Bir Müslüman bir ağaç diker de, onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Hayırlı günler. Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Haberler az sonra.

0: Gençler Soruyor az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman'ım, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Malum mevsim artık kurban mevsimi ve bugünlerde vekaletle kurban meselesi sık sık duyulduğu için soru bu yönde. Kişi şöyle sormuş, bu konuda bazı arkadaşlar farklı düşüncelere sahip. Tanıtımlar, reklamlar çıktığında bu konu tekrar açılıyor ve arkadaşı ısrarla bunun modernitenin bir dayatması olduğunu, zamanla kurban kesmenin tamamen vekalet yoluyla olacağını iddia etmiş. Bu konuya bir açıklık istemişler.
2: Evet.
1: O kültürü, değeri kaybeder miyiz? Alıştırmış oluyoruz. Yorumunuzu merak ederiz, buyursunlar.
2: Önemli bir soru gerçekten. Evet. Bunun da açıklığa kavuşması lazım. Bir kere Selman Bey, vekaletle kurban kesmenin o soru sahibinin arkadaşının iddia ettiği gibi modernitenin Müslümanlara bir dayatması olduğunu söylemek yüksek bir iddia.
1: Hı hı.
2: Modernitenin bunda bir etkisi var mıdır diye sorsak, bunu sosyolojik bir tahlil ettiğimizde muhtemelen kısmen etkisi olabileceğini tespit ederiz diye düşünüyorum. Çünkü moderniteden murat nedir? İşte gelenekten ayrılıp, sıyrılıp, kopup sürekli yenilenmeyi ve tırnak içinde söylüyorum, sözde aydınlanmayı savunan, özellikle 17-18. asırdan sonra batıda çıkıp

0: dünyaya bir şekilde salgın haline dönüşen bir düşünce akımından söz ediyoruz modernite deyince, değil mi? Tabii beni sevindiren şu Selman Bey, aile içinde, arkadaşlar arasında, gençler arasında kurban kesmenin dinimizdeki yeri üzerine sohbet edilmesini ben anlamlı buluyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu kardeşimiz, genç bir kardeşimiz bize bu sorusunu emanet eden, vekaletle kurban kesmenin artık giderek arttığından demek ki böyle bir kanaata sahip olmuş. İleride hiç kendi kesen neredeyse kalmayacak. Tamamı belki vekaletle kesilecek diye bir endişeyi de dile getiriyor, değil mi? Burada ben dini bir hassasiyeti de seziyorum.
1: Evet.
0: Dini bir hassasiyet var. Belki şöyle de bir kaygı olabilir. Vekaletle kurbanla kurbandan maksat hasıl oluyor mu? Yüce Mevla'nın, dinimizin bizden istediği Allah için kurban kesmede hasıl olacak ferdi ve cemiyet açısından dünyevi faydalar, sadece maddi faydalar değil, yani fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin böylelikle bir miktar da olsa ete ulaşılmasını sağlamanın ötesinde kan akıtarak Allah'a yaklaşmak. Bu insanlık tarihi kadar kadim bir ibadetten bahsediyoruz, değil mi? Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil'in bile kurban kestiğine dair ve bu kesilen kurbanların acaba kabul olup olmadığına dair,
1: evet,
0: endişelerinden söz ediyoruz zaman zaman, değil mi?
1: Hı hı.
0: İnsanda ne var? Kabul olması arzusu var, isteği var. Bütün ibadetlerinde herhalde temel başlığı bu olsa gerek, değil mi? Yoksa onun dışında yapılanlara ibadet diyemeyiz.
1: Tabii.
0: Evet. Belki sonunda söyleyeceğimi önceden söyleyeyim izninizle tekrar. Vekaletle kurbanın kesilmesinde İslam fıkhı açısından bir sorun yok.
1: Aha.
0: Kardeşlerimiz şu anda kurban hazırlıklarındalar. Vekaletle kurbanlarını kesmek için seçimlerini yapabilirler. Doğrusu ben kendi seçimimi burada rahatlıkla ifade etmek isterim. Çünkü süreçlerin tamamında bulunduğum için,
1: evet,
0: mevcut uygulamalar içerisinde beni tatmin eden ve gönül hoşnutluğu ve rahatlığı içerisinde emanet edilebileceğini düşündüğüm Diyanet İşleri Başkanlığımızla Türkiye Diyanet Vakfı'nın müştereken yürüttüğü ve neredeyse yüzü aşkın ülkede de icra ettiği bir faaliyetten söz ediyoruz,
1: evet,
0: değil mi? Oraya kardeşlerimiz bu emanetlerini bırakabilirler. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Benzer kaygıları bu soru soran ve o soruda tartışmaya ortak olan kardeşimizin endişelerini hemen hepimizin duyması lazım, hissetmesi lazım. Bazı bilgilerimiz bizim, dini bilgilerimiz Selman Bey, kitabi olmaktan çok tecrübidir, uygulamalı bilgilerdir.
1: Evet.
0: Çocuk ailede gözünü dünyaya açtığından itibaren Allah kavramını duyması, kıble, şehadet, ezan, abdest, namaz, efendim dualar, değil mi? Bunun yanı sıra farz, vacip, sünnet kavramları, ailede kurban heyecanı, bayram heyecanı, değil mi? Öncesindeki hazırlıklar,
1: evet,
0: esnasında yaşanan,
1: evet,
0: ve doğruya ulaşan duygular. İnsanı, dindarlığını inşa eden önemli unsurlardan birisidir bu. Kitaptan okursunuz, videodan seyredersiniz, haberlerden dinlersiniz. Bunlar da etkilidir. Bunların etkisi ama ailede yaşanan, bizzat içine, içinde bir özne olarak kurbanını görerek, onun kıbleye yönelip yatırıldığını gözlemleyerek, tekbirlere iştirak ederek,
1: evet,
0: ve onun kemal-i edeple, hürmetle, tazimle kesilip ihtiyaç sahiplerine, eşe, dosta, aileye ikram edilmesinde özne olmak, rol almak şüphesiz hem bireysel anlamda, değil mi, psikososyal tahlil yaptığımızda, hem de sosyolojik anlamda, cemiyet, toplum anlamında bizim ölçebildiğimiz ve ölçemeyeceğimiz nice unsurlar vardır. Ben mesela bu vekaletle kurban tanıtım programlarında şu cümleyi kullandığımı hatırlıyorum Selman Bey kardeşim. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti

0: üzere kurbanlarımızı usulünce kessek, Müslümanca kessek, Müslümanın güzel ahlakının öngördüğü sınırlara riayet ederek kessek, şu anda yaşadığımız şiddet unsurlarının önemli bir kısmının geride kalacağını düşünüyorum. Ailede, okulda, trafikte. Çünkü kurban kesmenin bir adeta ya da kestirmenin bizzat da kesebilir. Ehlince de birisi tarafından kesilebilir. Kurban kesmenin, buna birinci dereceden şahit olmanın, insandaki vahşi duyguların, şiddet duygularının izale edile, tahliye edileceğine inananlardan.
1: Ya, bambaşka bir bakış bu. Körük diyen değil.
0: Evet. Ama o zaman ne yapalım? Peki şimdi modernitenin dayatmasına geri dönelim istersen. Bu çok önemli sosyolojik bir tahlil yapıyoruz şu anda. İnşallah kendi sınırlarımızı koruyoruz diye düşünüyorum. Din sosyolojisi diye de bir özel bir alan var biliyorsun. Sosyoloji içerisinde. Hı-hı. Şimdi vekaletle kurban aslında bir ihtiyaçtan çıktı. Modernitenin bir dahli olabilir ama dolaylı olarak bir ihtiyaçtan çıktı. Neden? Planlı ya da plansız göçler yaşadık. Kırsal kesimden köy, kasaba ve küçük ölçekli şehirlerden koşturarak adeta büyük şehirlere geldik. Metropol adını verdikleri devasa büyüklükte şehirler oluşturduk. Bu şehirlerin inşasında, imarında dinimi vecibelerimizi usulünce yaşayabilecek altyapıyı yeterince yapamamanın bir doğal sonucu olarak şimdi ne yapıyoruz? Kurban satış mekanları diye bir özel mekanlar. Sezonluk evet. Kurulan. Kurban kesim günlerinde kurban kesim alanları gibi bir alanlar oluşturmaya başladık. Ama çok benim yaşımda insanların hemen hatırlayacağı bir dün var ki orada 2-3 gün önce kurban satın alınabiliyordu. Ankara'da bile yaşasanız, İstanbul'da da yaşasanız kısmen bir küçük bahçeniz vardı. Orada odunlu kömürlük adını verdiğiniz bir minik evin ünitesi evet, vardı. Evet. Oraya 3 günlüğüne, 2 günlüğüne, bazen bir günlüğüne ya da birkaç saatliğine koçu bağlayabiliyordunuz. Dedesiyle torun birlikte gidip onu okşayabiliyordu.
1: Evet.
0: Belki büyük anne bir kına hazırlıyordu. Onu kurban edeceğiz diye. Bunu torunlar, aile, herkes yaşıyordu. Süsleniyordu. Gözüne kırmızı kurdeleler bağlanıp Bismillah, Allahu Ekber sadalarıyla kurban ediliyor. Ve o çocuk kurbanı kendisi de ısrarla vurguladığım gibi işin içinde bir özne olarak yaşıyordu. Şimdi vekaletle kurbanda tabii o mekana gidip kurban seçmek, satın almak. Efendim zamanında gidip onun kesimine müzayir olmak, tanık olmak, şahit olmak, onu büyükbaşsa gerekli bir şekilde pay edip hisseleri alıp getirmek falan. Büyük şehirlerde belki yeni kuşak arkadaşların katlanmakta nazlanabilecekleri bir döneme doğru gidiyor. Bu konuyu ben genelde şöyle tanımlıyorum. Kurbanda bireysel sorumluluk vardır. Ailede eğer birden fazla kurban mükellefi varsa, Selman Bey kardeşim, birini vekalet yoluyla bağışlayabilirler. Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla kestirebilirler. Birini de lütfen kendileri kessinler, kestirsinler. Bunun için bir araştırma yapsınlar. Hala günümüzde büyük şehirlerde yaşayanlar da kurban hissesi alabilecek imkanları var. Ben bunu çok büyük marketleri kastederek söylemiyorum. Kendileri de bizzat alana kadar gidip bunu yaşayabilecekleri ortamlar var ki ben de buna bizzat şahidim. Onu torununa anlatırken, aile bireylerine anlatırken, diğer gündelik hayatta yediğimiz etlerden bunun farkının ne olduğunu konuşmalıyız. Kurban kavramına yüklediğimiz evet. anlamı konuşmalıyız. Ve böylelikle arkadaşın iddia ettiği modernitenin dayatmasının etkilerini hafifletmeliyiz diye düşünüyorum. Mevlam yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin. Hocam şimdi öyle bir yere geldik ki burada ben biraz daha belki sözü uzatarak zamandan alıyorum. Ama siz anlattıkça zihnimde oluşanlar, aynı zamanda kendi hayatımın örnekliği, başkası bunu eşleştirdiğinde bir mesaja varır mı diye söylemek zorunda hissediyorum. Şimdi bugün için babacığımın varlığıyla beraber İzmir'in işte ilçesinde, Dikil ilçesinde bu ibadet aslına uygun yaşanıyor.
0: Elhamdülillah.
1: Babam bunu sağladığı için ben duygu tarafıyla babamın beni, ben de yavrularımı kurban etmemekle bugün hediyelendirildiğimin hissiyatını konuşarak, anlatarak bu duyguyu yaşamaktan yanayım. Ama düşünüyorum, babamın olmadığı bir hayatta ben bunu nasıl tatbik edebilirim Ankara'da yaşarken? Hmm. Belki de İzmir'in Dikili ilçesi anlamsızlaşır bana gitmeye.
0: Hmm. Zaman içinde.
1: Zaman içerisinde. Allah başımdan eksik etmesin
0: amin,
1: onları.
0: Amin, amin.
1: Ama benim bir taraftan o kurbanı kesme deneyimini yaşamam lazım, o tereddüdü. O hissiyatı, o endişeyi, o korkuyu yaşamam lazım. Evet, görerek de geldi bugüne kadar. Dedem oğluna, oğlu babam da bana aslında göstererek anlattı. Bu ancak böyle aktarılıyor kuşaktan kuşağa. Ama korkuyorum ben yarın öbür gün Ankara'da kaldığımda vekaletle kurban yolunu seçeceğim belki. Şartlar beni o tarafa doğru itecek. Burada çok önemli bir hassas çizgi var. Biraz daha zahmetinizi arttırmayı seçmek. Seçtiğiniz o zahmet eşittir çok büyük rahmet.
0: Bravo, ağzınıza sağlık. O zaman şununla tamamlayalım, lütfen, izniniz olur.
1: Lütfen sağ olun.
0: Vekalet yolunu tercih edip o şekilde bağışlayan kardeşlerimiz de ne olur? Bayramın hem öncesinde hem esnasında yavrularıyla otursunlar. Bunu vekalet yoluyla bağışladıklarını konuşsunlar.
1: Evet, evet, evet. Yaptım bitti olmasın.
0: Evet, neden buna ihtiyaç duyduklarını konuşsunlar. Evet. Kendi bayram hatıralarını paylaşsınlar. Belki de keşke biz bunu kendimiz yapabilmeyi arzu ederdik. Bütün süreçlerine biz de hakim olmayı isterdik, özne olmayı isterdik ama bununla iktifa ettik. İnşallah zaman içerisinde bizzat da keseriz gibi bir dua da etsinler. Orijinalini koruyalım ibadetin ve bizden sonraki nesillere bizdeki emaneti doğru teslim edelim.
1: İnşallah. Allah razı olsun.
0: Sizden de.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük su, bir günlük kısmet. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk için nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamen temizlenir.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin.

yoğunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Zemm gıybet eder ehlin bednam. Behremend olduğu yoktur zemman. Hak zeni hıfzede ol dağ dağdan. Olasın sade dil asude beden. Dedikodu ve başkasını kötüleme, onu yapan kişiyi de kötü andırır. Zaten bu türden kişilerin nasibi de yoktur. Allah seni bu tür işlerden korusun. Temiz kalpli ve rahat canlı olasın.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u külliyede ağırladıktan sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'in bölge için güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı. Tebbun ise İsrail'in işgalci politikalarını kınıyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan çatışma yaşandı. ABD, İran'a ait petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye hedef aldı. Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti. Müslüman ülkelerin Türkiye'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve işbirliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı soykırım suçlusu Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi reddettiğini yazdı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış geri dönüyor. Bugün ve hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 24, Eskişehir 22, İzmir 27, Antalya 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24, Gaziantep 23

0: derece. Dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 38, Kudüs 26, Lefkoşa 24, Gümüşhane 20, Saraybosna 13 derece olacak.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 8 Mayıs Cuma, haftanın son iş gününü geride bırakırken günün yorgunluğunu muhabbetle, gönül sıcaklığıyla ve akşamın bereketiyle birlikte paylaşmak üzere sizlerleyiz, radyonuzdayız. Evinde dinlenenlere, yolda olanlara, direksiyon başında dikkatle ilerleyenlere, mutfakta sofraya son dokunuşları yapanlara ve tabii ki derslerinin başındaki genç kardeşlerimize ve sesimizin ulaştığı her yere gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Diyanet Radyo'da Hayırlı Akşamlar başladı. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca güzel eserler, hoş sohbetler ve tabii ki sizlerden gelen kıymetli mesajlarla akşamınıza huzur katmaya gayret edeceğiz. Bereketli olsun, huzurlu olsun, ferah bir akşam olsun. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Programa hızlı bir giriş yaptık, heyecanlı bir giriş yaptık ve enerjik bir başlangıç yaptık. Saatlerimiz 18.10'u gösteriyor. Tabii bu program sizlerle güzel, kıymetli dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı her yerde bir gönül bağı kuruyoruz, muhabbetimizi büyütüyoruz. Bu güzel akşamı ve tabii ki programımızı asıl anlamlı kılan da sizlerin samimi mesajları oluyor. Bulunduğunuz şehirden, mahallenizden, yoldan, evinizden bizlere katkı sunabilirsiniz. Selamlarınızı, dualarınızı, gönlünüzden geçen güzel cümleleri paylaşın bizimle. Sesimizin ulaştığı her yere sizlerin de mesajlarınız ulaşsın. 81 ilimizde, dünyanın dört bir tarafında, Diyanet Radyo'da mikrofon başındayız ve sesimiz oralara da ulaşıyor. Selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz kıymetli dinleyicilerimize. Sesimizin ulaştığı her yere Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Cuma akşamları özellikle büyük şehirlerde bu saatler haftanın bütün yorgunluğunu sanki yolların üzerine bırakıyor adeta. Bir yanda iş çıkışı yoğunluğu, bir yanda hafta sonu için memleketine, ailesine, sevdiklerine kavuşmak üzere yola çıkanlar. Hal böyle olunca trafiğin yükü de biraz daha artıyor tabii.

biz her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Lütfen dikkatli olun. Hızlı gitmek değil mesele, sağ salim varabilmek. Bir anlık dikkatsizlik büyük pişmanlıklara dönüşebilir. Aman dikkat. Direksiyon başında telefonla ilgilenmiyoruz. Bu bir. Takip mesafesini koruyoruz. Bu iki. Ve tabii ki üçüncü olarak da Diyanet Radyo'yu aracımıza dinliyoruz. Yorgunsak kısa bir mola vermeyi de unutmayalım. Bir yerde sizi bekleyen, yolunuzu gözleyen insanlar var. Dualarla uğurlanıyorsunuz ve o yollardan yine sağlıkla, huzurla dönmeniz en büyük temennidir. Dolayısıyla lütfen dikkat edin. Rabbim bütün yolculuklarınıza hayırlı yolculuklar nasip etsin ve yollarınız açık olsun.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketleri.

dinleniyoruz ama aynı zamanda dünyanın dört bir tarafına da sesimiz ulaşıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Gelen birbirinden güzel mesajlardan elbette. Almanya'dan gelen bir mesaj. Selçuk Çamdalı, Diyanet radyolarını severek dinlediğini ifade etmiş. Hayırlı akşamlar dilemiş. Yolda, işte, her zaman açıksınız. Allah memleketimizi, ümmeti ve mazlumları her türlü beladan, musibetlerden korusun demiş. Memleketi olan Kayseri'ye ve güzel ülkeme selam olsun diye de eklemiş. Bir başka dinleyicimiz Kahramanmaraş Afşin'den Ünal Bey, sıradaki eseri kızı, damadı ve kardeşleri için istiyor. Biz de notlarımızın arasına hemen alıyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi ve güzel dileklerimizi elbette iletiyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sizlerin katkılarıyla zaten oluşturduğumuz programımızda renkli dakikalarda bizleri bekliyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın güzelliğini paylaşırken mesajlarınız gelmeye devam ediyor elbette. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım, iyi akşamlar dilemiş ve canım annem ve canım babam için istiyorum demiş. İsteğini hemen notlarımızın arasına aldık. İlerleyen dakikalarda mutlaka onu da dinleteceğiz sizlere. Çorum'dan gelen bir mesaj, Gönül Hanım sıradaki eseri eşine ve çocuklarına armağan etmiş. Bizleri de Allah'a emanet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada zaman zaman sesli mesajlar geliyor. Sesli mesajları dinleyebilecek bir durumumuz söz konusu değil malumunuz. Dolayısıyla bunları yazılı olarak göndermenizi daha çok tercih ediyoruz. Bu arada tabii cuma günü haftanın son iş günü, sonuna geldik artık. Peki hafta sonu planları yapıldı mı acaba? Yoğun geçen bir haftayı geride bırakıyoruz. Neler olacak? Kimi biraz dinlenmenin, kimi aileyle vakit geçirmenin, kimi de belki kısa bir yolculuğun planını yapıyor. Hava güzel olursa şöyle ailece kısa bir gezinti neden olmasın mesela? Temiz havada bir yürüyüş çok güzel olmaz mı? İyi gelmez mi? Ya da belki bir piknik. Şehrin kalabalığından biraz uzaklaşıp nefes almak hepimize iyi gelebilir. Çünkü bazen insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey biraz huzur oluyor, biraz tebessüm ve tabii ki de yanında kıymet verdiği insanların olması. Malum Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Gücümüz ölçüsünde alışverişler yapılacak. Evlerde tatlı bir hazırlık telaşı başlayacak. Ama en kıymetli hazırlığın kalbimizi güzelleştirmek olduğunu unutmayalım. Paylaşmayı arttırmak olduğunu unutmayalım. Ve tabii ki de sevdiklerimize vakit ayırmayı ihmal etmeyelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da güvenle dinlediğiniz o frekanstasınız. Sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sizlerin mesajlarıyla güzelleşen bir program bu. Hayırlı cumalar ve hayırlı akşamlar demiş Kayseri'den artık bizim gedikli dinleyicimiz olan Hatice teyzemiz. Köye gidecek yakında. Köydeki radyoda Diyanet Radyo çekmiyormuş. Bunu bir hemen ilgililere aktaralım. Neden çekmiyor acaba? Ama televizyondan dinleyecekmiş bizi. Mesaj atmasam dinlemiyor zannetmeyin sakın diyor. Elbette kalp kalbe karşıdır Hatice teyzemiz. Sizin o gönlü güzel duygularınızla birlikte zaten biz onu hissederiz. Hiç merak etmeyin. Siz köyün tadını çıkartın. Ülkemizin dört bir yanı, her yanı cennetten bir köşe ve Rabbimizin bizlere sunduğu en güzel nimetler var. Siz de belki şöyle semaverde güzel bir çay demleyip doğanın, tabiatın tadını çıkartabilirsiniz. Bizleri unutmayın, bizleri ihmal etmeyin, sakın dinlemeyi unutmayın radyomuzu. Tabii çay bizim kültürümüzün vazgeçilmezi malumunuz. Sabah kahvaltısında bir başlıyoruz, akşam sohbetlerine kadar. Çoğu sofrada çaysız bir an düşünmek bile çok zor ama dikkat buyurun, uzmanlar özellikle yemeklerin hemen ardından içilen çay konusunda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Neden? Çünkü yemek sonrası hemen tüketilen çay demir emilimini azaltabiliyormuş ve bu durumda zamanla kansızlık gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyormuş. O yüzden özellikle demir eksikliği yaşayanların bu konuda daha dikkatli olması tavsiye ediliyor. Peki ne zaman içeceğiz bu çayı? Yemekle birlikte de içmeyeceksek niye içelim diye sorabilirsiniz. Uzmanlar çayı yemekten en az yarım saat sonra içmenin daha sağlıklı olabileceğini ifade ediyorlarmış. Tabii takdirde, tercihte sizlerin ama biz en azından bu şekilde haber kaynaklarına yansıyan bazı tavsiyeleri sizlerle paylaşıyoruz. Unutmayalım, sağlığımızın yerinde olması böyle küçük alışkanlıklarla da mümkün olabiliyor. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Aman sağlığımıza dikkat edin diyoruz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sesimizin ulaştığı her yerde doğru frekansta sizlere hitap ediyoruz. Sizler de katılıyorsunuz, mesajlar gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Paylaşmayı arttırıyoruz. Böylece güzellikleri de arttırmış oluyoruz. Evet, mesajlarınız geliyor. Mehtap Hanım hayırlı akşamlar dilemiş. Bu nurlu cuma akşamında güzel eserler yayınlıyorsunuz. Allah razı olsun demiş. İsteğini bizimle paylaşmış. Notumuzu aldık Mehtap Hanım. İnşallah ilerleyen dakikalarda sizlere dinletme fırsatımız olur. Yine Kayseri'den bir başka dinleyicimiz Hatice Hanım. Buralardayız demiş. Sizleri dinliyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Sıradaki eseri bize de armağan eder misiniz? Tabii ki, onun için buradayız ya. Sizlere armağan etmek için zaten. Mutfak ekibine, bana, size ve tüm dinleyenlere gelsin demiş. Selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Siirt'ten gelen bir mesaj var. Ayşe Nur Hanım'dan selamlarını iletmiş bize. Allah'a emanet olun demiş. Bir de eserinin adını yazmış. Onu da yine notlarımızın arasına alıyoruz. Telefonun, dijitalleşmenin güzel yanları var elbette. Hayatımızı kolaylaştırıyor. İşlemlerimizi de hızlandırıyor. Ama zaman zaman burada uyarılarda bulunuyorum, hatırlarsınız. Hatta diyorum ki teknolojinin de esiri olmayalım, bu telefonların, tabletlerin esiri olmayalım, dijitalsiz akşamlarımız olsun diyoruz. O hatırlatmamız baki. Yine bu akşam en az bir saatimizi dijitalsiz akşamlar olarak kaydediyoruz ve o şekilde geçirmeye dikkat ediyoruz. Tabii teknolojinin sunduğu imkanlar kadar riskleri de var. Kötü niyetli kişiler olabiliyor, dolandırıcılar olabiliyor. Onunla ilgili bakın bir haber. Özellikle araç satışı yapan vatandaşlarımızı hedeflerine almış kötü niyetli kişiler. Resmi kurumların adı kullanılarak gönderilen mesajlarla vatandaşlardan işlem yapmaları isteniyormuş ve gelen sahte linklere tıklayanlar kısa süre içerisinde büyük mağduriyetler yaşayabiliyormuş. Dolayısıyla tanımadığınız linklere sakın girmeyin. Kişisel bilgilerin paylaşılmaması noktasında da uzmanlar uyarıyor ve şüpheli durumlar varsa şayet mutlaka emniyet birimlerine de bildirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Dijital dünyadayız, burada tedbirli olmak zorundayız ve bu anlamda da tedbiri aman elden bırakmayın diyoruz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde.

0: Kadınlar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
3: Akşamın bu güzel vaktinde bir saati geride bıraktık bile ve yeni saate hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu hafta sonu Anneler Günü. Tabii şundan eminiz, annelerin hakkı bir güne sığmaz. Öyle hediyelerle de ölçülmez. Tabii ki hediye almak, güzel kalplerini kazanmak annelerimizin bu anlamda kıymetli olabilir. Ama anne zaten fedakarlığın, merhametin, sabrın ve en başta da karşılıksız sevginin adı değil midir? Onları sadece özel günlerde de değil, ömür boyu hatırlamalıyız. Hayır dualarını almalıyız ve tabii ki gönüllerini hoş tutmalıyız. Bazen bir telefon, bazen içten bir sarılış ve bazen de iyi ki varsın anne diyebilmek en kıymetli hediye olabilir. Çünkü anneler evimizin huzurudur, hayatımızın bereketidir. Sevgili Peygamberimizin cennet annelerin ayakları altındadır müjdesini hatırlayarak hayatta olan annelerimizin kıymetini bilelim. Vefat edenlere de dualarla onları analım ve bütün vesileyle bütün annelerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bu güzel vaktini birlikte paylaşıyoruz. Evlerine gitmeyenler elbette vardır. Hala trafikte yolunu bulmaya çalışanlar varsa hayırlı yolculuklar. Trafikte lütfen kendinize dikkat edin diyoruz. Evlerde mutfak ekibi harıl harıl çalışıyor muhtemelen. Güzel yemekler, kokuları buraya kadar gelmeye başladı bile diyebiliriz. Kolaylıklar diliyoruz evdeki ahaliye de. Ve tabii ki herkes sevdiğiyle birlikte olsun. Güzel bir akşam geçirmenizi tavsiye ediyoruz ve diliyoruz aynı zamanda. Zaman zaman da tabii aktüel haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Son birkaç gündür özellikle bu Atlas Okyanusu'nda bir gemide yaşanan ölümler bir anda dünyanın gözünü buraya çevirdi. Acaba yeni bir virüs mü var? Acaba tekrar böyle kapalı günlere geri mi döneceğiz gibi bazı endişeler ortaya çıktı. Arjantin'den hareket eden Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde meydana gelen ve hanta virüs kaynaklı olduğu belirtilen can kayıpları uluslararası sağlık kuruluşlarını da harekete geçirdi. Oradan yapılan açıklamalarda sürecin izlendiği ifade ediliyor ama tabii bir taraftan da bir panik havası oluşmadı değil. Türkiye'de de acaba ülkemize sıçradı mı soruları gündeme geliyordu malumunuz. İşte yüreklere su serpen açıklamayı Sağlık Bakanlığımız yaptı ve bakanlıktan yapılan açıklamada gelişmelerin titizlikle takip edildiği bildirildi ve şu ana kadar da ülkemizde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı açıklaması yapıldı. Rahatladık tabii. Çünkü öyle bir badire atlattık ki bütün dünya olarak elbette o yaşadığımız durumun telafisi de çok zor yapıldı ve belki de hala telafi edilemedi. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. O yüzden böyle bir takım pandemi şeklinde ifade edilebilecek haberlere rastladığımızda panik olmaması mümkün değil. O halde tedbirli olmak lazım ve tabii ki doğru bilgiye de kulak vermek gerekiyor. Biz de sorumlu bir yayıncı olarak sizleri bilgilendiriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşıyoruz. Hayırlı akşamlar dileklerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve tabii ki de güzel bir program olmasını diliyoruz. Güzel eserler de bu arada bize eşlik ediyor. İşte onlardan biri.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, kelimelerin hikmetini paylaşmaya devam ediyoruz. Malumunuz bir kelime kutumuz var ve her akşam o kelime kutusuna unutmamamız gereken hikmetli sözcükleri koyuyoruz. Ve hayatımızda her zaman yanımızda olması gerektiğini düşündüğümüz kelimeler oluyor bunlar. Bu akşam kelime kutumuzda iki güzel kelime var. Şükür ve hamd. Birbirine benzeyen ama insanın gönül dünyasında farklı kapılar açan iki kıymetli kelime. Şükür, sahip olduğumuz nimetin kıymetini bilmek. Hamd ise sadece nimete değil, her halin ardındaki hikmete teslim olabilmek. İnsan bazen istediğine kavuşur, o zaman şükreder. Bazen de bekler, sabreder, içinden geçenleri Rabbine bırakır. İşte o zaman hamd başlar. Bugün soframızdaki ekmek için şükredeceğiz belki. Ya da bizi olgunlaştıran bir imtihanın içinde hamd etmeyi de öğreneceğiz. Burada hamd da şükür de kalbi ağırlaştıran değil, hafifleten duygular. Belki bugün çok istediğiniz bir şey oldu. Şükredin. Ya da işler istediğimiz gibi gitmedi. Bu kez hamd edin. Çünkü bazen insanın hayır sandığında şer, şer sandığındaysa büyük bir hayır gizli olabilir. Şükrederseniz elbette nimetimi arttırırım buyurulmakta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Ve tabii ki müminin hayatında her hal bir kazançtır. Öyle bakmak lazım. Sevinçte şükür vardır, zorlukta sabır ve hamd vardır. O halde bugün gönlümüzden şu cümle eksik olmasın. Rabbim, verdiğin güzelliklere şükür, öğretmek istediğin hikmetlere hamd olsun.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, insan iki kapılı bir han olarak görüyor dünyayı. Karşılıklı iki kapı, birisi dışarıdan, diğeri içeriden açılıyor. İki büyük kapı, birinde şölenlerle karşılanıyor, diğerinde törenlerle uğurlanıyor insan. İlk kapının üzerinde yazan tarihi her yıl kutluyor insanoğlu. Kutlama sevinci diğer kapının varlığını unutturuyor. İnsan tek kapı var gibi yaşıyor hayatında. İkinci kapının belireceği tarihi bilmediği için de bazen yok sanıyor onu. Ve onu hatırlatacak her şeyden de kaçıyor. Kapının varlığını biliyor insan. Yaşı ilerledikçe daha çok hatırlıyor yerini. Ama önüne istiflediği parlak eşyalar var ya, onlardan dolayı göremiyor bir türlü onu. Ama bazen sesler geliyor kapıdan. Ne zaman ağır hastalanıp yataklara düşse, ameliyat tarihi için gün verilse, sanki kapının önünden tıkırtılar geliyor gibi. İyileşip ayağa kalkıyor sonra, hızla sağlığına kavuşuyor. Eskisinden daha güçlü ve daha mutlu şimdi. Kapının arkasında ne bir gölge ne bir tıkırtı var artık. Üzerinde hayal meyal gördüğü tarih siliniyor ve korkusu geçiyor birden. Birden olmasa da yeniden başlıyor eline geçirdiklerini kapının önüne bir bir koymaya. İnsan kelimesi nisyan kökünden geliyor. Nisyan, unutan demek. İnsan unutuyor. Kabul edelim. Önüne eşyalar da yığsak, sağlık sigortasından kilitler de taktırsak, zamanı gelince açılacak bir kapımız var. O halde kapımızın önünü değil, kapıya giden yolu güzelleştirelim. Bu han öyle güzel tasarlanmış, önüne değil ayağının altına aldıklarımız kapının arkasını aydınlatıyor. Karşımıza değil, gönlümüze koyduklarımız ne kadar çoksa o kadar huzurlu oluyoruz bu handa. O halde şunu yapalım. İhtiyacımızdan fazlasını kapının önünde biriktirmeyelim. Onu gerçek sahiplerine ulaştıralım. Bir yetimin yüzünü güldürelim. Gariban bir gencin defteri, kalemi, bir çaresizin ilacı olalım. İnanın kapı açıldığında bizi ilk karşılayıp elimizden tutacak o bir yetimin sıcak ve masum gülüşü, bir gencin bizim kalemimizle yazdığı defterinden uçuşan duaları olacaktır.

Bu güzel cuma akşamında sizlerle birlikteydik kıymetli dinleyicilerimiz. Günü paylaştık, muhabbet ettik. Kimi zaman tebessüm ettik, kimi zaman da gönlümüzden geçenleri aynı duygularda buluşturduk. Eğer akşamınıza küçük de bir katkı verdiysek ne mutlu bize. Ve şimdi artık veda vakti. Ben İlker Uykal. Gönlünüzden, kalbinizden geçen güzel ne varsa hayatınızda karşılık bulsun. Hanenizden huzur, sofranızdan bereket ve yüreğinizden de umut eksik olmasın. Geçirdiğiniz bu akşamda hayırlara vesile olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinizle birlikte sağlıkla, huzurla muhafaza etsin. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Ona inandılar mı peki? Çok az kişi inandı. Karısı ve bir oğluysa inanmayanların safında kaldı. 950 yıllık hayatında ona iman edenlerin sayısı 100 civarındaydı. Allah'ın bildirmesiyle artık kimsenin inanmayacağını anlayınca Nuh peygamber kafirlerin cezalandırılması için dua etti. Allah da onun duasını kabul etti. Yerden su fışkırmaya, gökten nehir gibi sular boşalmaya başladığında Nuh peygamber iman edenlerle beraber daha önce inşa etmiş olduğu gemiye bindi. Ya hayvanlar? Hayvanlara ne oldu? Hazreti İsa devam etti. Allah Nuh peygambere hayvanlardan da birer çift gemiye almasını söyledi. Belli bir süre su üstünde kaldılar. Sular çekilince gemi Cudi Dağı'na oturdu. Yerler kuruyunca da insanlar tekrar yeryüzünde yaşamaya başladı.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, iki cihan serveri, alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına olsun. Efendim Günniyaz programımız başladı. Biz sizleri hoş bulduk, sizler de programımıza hoş geldiniz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz Gülniyaz olsun diyoruz. Efendim sunucunuz ben İbrahim Bildir. Yine mikrofon başında bu haftada sizlerle birlikteyim. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Programımızda birbirinden güzel eserleri, ezgileri sizlere ulaştırmak üzere kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Kanun'da Emin Bayram'ı, cello'da Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Onlar da stüdyomuzda hazır bekliyorlar. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştıracak ve programımızı da Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyorum. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de o güzel yorumuyla, icrasıyla, bizlere aktardığı bilgilerle kıymetli sanatçımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: Hamdolsun bizlerdeyiz. Bir hafta aranın ardından özlemimizi giderdik. Mikrofon başına geçtik. Dinleyenlerimizle kavuştuk.
1: Elhamdülillah. Şükürler çok olsun kavuşturana.
0: Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi kıymetli üstadım, kıymetli bestekarlarımız, sanatçılarımızdan bahsedeceğiz. Sohbetimize başlamadan şöyle dinleyenlerimize güzel bir ilahi ulaştırsak ne güzel olmaz.
1: Eyvallah. Bugün direkt bir eserle başlayalım. Bir şuul seslendirelim bugün.
0: Buyurun.
1: Beyati makamında bir şuul, Nad-ı Ali diye bilinir İslam coğrafyasında. Bunu seslendirmeye çalışalım arkadaşlarımızla.
0: Günniyaz programımızın bu bölümünün ilk ilahisi sizlerle.

0: Gülniyaz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programında bildiğiniz üzere kıymetli bestekarlarımızı, kıymetli sanatçılarımızı manevi olarak programımıza konuk alıyoruz. Kadim musiki mirasımızı gelecek nesillere ulaştırmada bir kum tanesi, bir zerre, bir katre kadar bir etkimiz olur mu acaba diye düşünerek, aynı zamanda bir arşiv niyetiyle bu programı hem sizlere ulaştırıyoruz hem de arşivlerde yer alsın istiyoruz. Çünkü sadece bestekarlarımızın, sanatçılarımızın eserlerini değil, aynı zamanda hayat hikayelerini de sizlere ulaştırma gayretindeyiz. İşte bu bölümde de yine kıymetli bir bestekarımızı konuk edeceğiz, konu edeceğiz. Ama acaba kim?
2: Efendim, Hafız Kemal Tezergil Üstad'ı bugün yad edelim, konuşalım. Çünkü yakın tarihte vefat etmiş çok kıymetli bir hafız, musiki, şinas, bestekar. Malumunuz olduğu üzere yaşadığı dönem itibariyle 1926 doğumlu bir isim. 96 yılında alemi cemale göçmüş. Tekke musikisinin en zor icra edildiği dönemlerde yaşamış bir isim. Belki dinleyenlerden bilmeyenler olabilir, tekke musikisi niye bu dönemlerde zor icra edildi diye. Sadece tekke musikisi değil, klasik Türk müziğinin de zorluk yaşadığı dönemler. Bilhassa Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasında birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat yaşantısında da reformlar ve inkılaplar yapılması sebebiyle klasik musikimiz ve tekke musikisi faaliyet alanı bırakılmayarak veyahut da resmi kurumlarda öğretilmeyerek yok olmaya terk edilmek istendi. Evet. Tabii bu istendi diye böyle olmadı. Birçok kanunlar çıkarıldı. Tabii bunun sonucunda da yasal olarak icra alanı bulamayan tekke musikisi özelinde bir musiki gizli yapılan zikir meclislerinde icra ettirilerek devam ettirilmiş ve önceki dönemlere nazaran nispeten az sayıda eser meşk usulü yoluyla birbirine aktarılırken en azından bir devamlılık sağlanabilmiş. Önceki dönemler kadar zengin olmasa da bu çabalar sayesinde bir devamlılık sağlanmış tekke musikisi özelinde. Kemal Tezergil de tam bu dönemde yaşamış bir musiki icracısı ve bestekar. 1926 senesinde Fatih Karagümrük'te doğdu. İstanbul'un son dönemindeki önemli seslerinden olmakla birlikte çok önemli bir Mevlid Han ve hafız bir zattan bahsediyoruz. 5 çocuklu bir ailenin İkinci çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geliyor, ancak tabii o zamanki yaşam şartlarından dolayı Kemal Tezergil ailesine maddi anlamda destek olmak için okulu bırakıp bir çivi fabrikasında çalışmaya başlıyor.
1: İyi yaşasını kazanmak zorunda. Bir de o dönemden bahsediyorsunuz, çok da izleyicisi, dinleyicisi olamayan.
2: Tabii 1930'lu yıllar tabii. Yani. Evet. Tabii o noktaya kadar musikiyle bir hemhal olması yok, ancak bu çivi fabrikasında çalışırken kötü bir olay yaşıyor. Tabii. Sol elinin 3 parmağını makineye kaptırıyor. Yani elinden 3 parmak pres makinesine kaptırınca Karagümrük Cerrahi Dergahı'nın şeyhi Muzaffer Ozak Efendi de buna şahit oluyor, kulağına geliyor. Çünkü dayısı, Kemal Tezergil'in dayısı, hemen yeğenini himayelerinde alıyor. Kur'an eğitimine yönlendiriyor. Yani çalışmayı bıraktırıyor. İyaşesini sağlıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimi ve hafızlık için Fatih'te Kösü Ömer Efendi diye tanınan hocaya emanet ediyor. Orada hafızlığını tamamladıktan sonra da İsmail Efendi'den talim ve kıraat dersleri alıyor Kemal Tezergil. Aslında hiç musikiyle alakası yokken çalışmak için girdiği fabrikada parmaklarını kaybedince onu himaye eden dayısının vesilesiyle hem hafız oluyor hem de bu vesileyle de musiki dünyasının içerisine girmiş oluyor.
1: Tam bu hayatındaki kırılma noktasında bir virgül koyalım. Bir sonraki esere hemen geçelim. Önümdeki notlarda güfte ve beste Hafız Kemal Tezergil'e ait diye yazıyor. Evet. Yani güftekarlığı da var.
2: Tabii ki.
1: Hangi eserdir üstadım? Bir Uşak İlahi
2: diye. Divan dururum, rükû ederim diye bildiğimiz, aşina olduğumuz. Biraz da cami musikisinde çok okunur. Sırf tekkelerde değil. Uşak bir ilahi, onu seslendirelim isterseniz.
1: Eyvallah. Buyurun efendim.
2: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programındasınız, Diyanet Radyo'dasınız. Programımızın bu bölümünün yarısına geldik sayılır. Programımızda bu bölümde Hafız Kemal Tezergil Üstad'dan bahsediyoruz. Biz bestekarlığından bahsedecektik ama az önceki eserde güftesini de dinlemiş olduk.
2: Tabii ki. Tabii
1: müsaade
2: ki.
1: Ederseniz ben bir kez daha bu güftenin dizelerini seslendirmek isterim. Divan dururum, rükû ederim, secde ederim. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Yaradan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin. Birsin Allah'ım. Dualar sana, niyazlar sana, ibadet sana. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Aşık zikreyler, halim fikreyler, daim şükreyler. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Dua niyetine ne güzel sözlerdir, öyle değil mi?
2: Amenna. İnsanın içini ferahlatıyor. Evet, teslimiyet.
1: Ne güzel. Gerçekten çok güzel. Bestekarlığın yanında güftekarlığı da takdir etmek haddimize değil ama gönlümüze nakış nakış işlenen sözler.
2: Elbette. Allah rahmet eylesin.
1: Allah gani gani rahmet etsin. Hafız Kemal Tezergil'in hayatındaki o kırılma noktasında bırakmıştık. Ondan sonra bir ilahi dinledik. Az önceki ilahiyi. Bir çivi fabrikasında çalışırken bir iş kazası geçiriyor. Üç parmağını kaybettikten sonra dayısı Muzaffer Özak Efendi onu himayesine alıyor dedik. Sonrasında hayatı nasıl gelişiyor?
2: Evet, Hafız Köse Ömer Efendi'den aldığı eğitim, daha sonra da Endorini Hafız İsmail Efendi'den talim ve kıraat dersleri okuduktan sonra Fatih Camii'nde, Arap Camii'nde, son olarak da Ağa Camii'nde müezzinlik görevlerinde bulunmuş kıymetli bir hafız. İlk musiki talim ettiği üstadları ise Cahit Gözkan ve Hulusi Gökmenli. Bu iki üstadın da ön ayak olması ile Saadettin Hepere de talebe olmuş. Ondan da Mevlevi ayinleri meşketmiş kıymetli bir isim Hafız Kemal Tezergil. Tabi Muzaffer Efendi'nin 1978 yılından itibaren yurt dışı seyahatleri çok fazla var. İrşat faaliyetlerinde bulunduğu ziyaretlerde kendisine iştirak etmiş Hafız Kemal Tezergil. Başta Kur'an-ı Kerim kıraatı olmak üzere okuduğu ezanlarla, kasidelerle, ilahilerle bütün zikir meclislerinde unutulmaz izler bırakmış bir isim. Mevlevi ayinlerine de vakıf olan Hafız Kemal Tezergil birçok Mevlevi grubunun yurt dışı programlarına da iştirak etmiş. Onların icralarında kendi sesiyle bir renk katmış. Tabi dini formların hemen hepsinde mükemmel bir icraya sahip bir isimdi Hafız Kemal Tezergil. Sesi ve tavrı gerçekten çok kendine mahsus bir isimden bahsediyoruz.
1: Günümüze kayıtları ulaşmış olarak var mı acaba?
2: Tabii. Bilhassa malum sosyal medya hesapları var.
1: Evet.
2: İsmini söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum işte. Kırmızı amblemli.
1: Buyurun. Evet. Neler vardır acaba içerikleri?
2: İşte orada Hafız Kemal Tezergil diye yazarsa eğer dinleyicilerimiz birçok kasidesini, ezanını, mevlidini oradan dinleyebilirler. Yakın tarih olduğu için kayıtları bir şekilde kasetlerden, bantlardan günümüze ulaşmış.
1: İnternet ortamında dinleyicilerimiz yine bulabilirler yani.
2: Evet.
1: İnternet ortamında aratmaya gerek kalmadan hemen bir eser daha, bir ilahi
2: daha. Bir bestesini daha seslendirelim Hazretim.
1: Hazır söz etmişken.
2: Bu eser, bakayım notunu olması lazım. Amerika'da bestelediği bir eser. New York'ta bestelemiş 1983 yılında. Biraz evvel bahsettik ya yurt dışı seyahatleri var diye. Bir Amerika seyahatinde bestelemiş Hüseyin'i bir ilahi. Bunun Hicaz halini okumuşluğumuz var. Radyoda da dönüyor. Ya vasiyal mağfiret diye. Bu Hüseyin'i makamında bestelemiş üstad bunu tekrar.
1: Bir de Hüseyin'i makamında kayıtlara geçsin o halde.
2: Eyvallah.
1: Buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımız devam ediyor. Programın bu bölümünde bizleri dinlemeye başlayan, bu bölümünde katılan kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Programı kaçırdık diye lütfen üzülmeyin. Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde Gülniyaz programının şimdiye kadar yayınlanmış tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Tıpkı Diyanet Radyolarımızda yayınlanan diğer programlara olduğu gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz efendim. Çünkü orada paylaştığımız afişler, gönderilerin altına yazdığınız yorumlar bizler için çok kıymetli geri dönüşler aslında. Programlarımıza yön verebileceğimiz, sizlerin isteklerine, sizlerin düşüncelerinize kulak verebileceğimiz elimizde bir çıktı oluyor, bir geri dönüş oluyor bizler için. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemezseniz çok da mutlu oluruz. Gülniyaz programının bu bölümünün yarıdan sonraki kısmı, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümümüzde Hafız Kemal Tezergil Üstad'dan bahsediyorduk. Onun eserlerini Doktor Agah Terzi yorumuyla dinliyoruz. Kıymetli saz sanatçılarımız da eşlik ediyorlar. Hemen onların da isimlerini bir kez daha zikretmek isterim. Stüdyomuzda Hüseyin Yıldır'ı Ud'da dinliyoruz. Emin Bayram kanunuyla bizlere eşlik ediyor. Ve cellosuyla Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Doktor Agah Terzi'nin icrası ve verdiği bilgilerle Gülniyaz programımıza devam ediyoruz. Üstadım, Hafız Kemal Tezergil diyorduk.
2: Evet.
1: Hayatıyla alakalı, programımızın bundan sonraki bölümüyle alakalı neler dersiniz?
2: Şimdi üstadın çok öne çıktığı, temayüz ettiği bir vasfı vardı. Bilhassa mevlid ve musiki meclislerinde aranan bir zat olmakla birlikte tekkelerde zikir esnasında çok kıymetli bir yeri olan kelime-i tevhid zikri esnasında perde kaldırma dediğimiz bir icra vardır. Bunu bir zakir yapar. Kelime-i tevhid dediğimiz tekkelerde la ilahe illallah, la ilahe illallah diye devam ederken bu her perde kaldırma vesilesiyle bir ses yukarı çıkar. Daha doğrusu yarım ses, yarım ses kaldırmak. Bu çok büyük ustalık ister. Her hafızın yapabildiği, her icracının yapabildiği bir şey değildi. Hatta biraz evvel dediğim gibi kayıtlarına ulaşabilirsiniz diye bu perde kaldırma kayıtları da var. Örneğin şöyle yapardı. Diyelim kelime-i tevhid devam ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu devam ederken üstüne

0: tabii alttan zakirler bu sefer. La ilahe illallah yarım ses yukarıdan bu sefer onun verdiği işaretle zikir devam eder. Böyle yarım perde yarım perdeye gider. 3-4 defa perde kaldırır. 2-3 defa da perde indirimi yapılarak bu icradaki hem cezbeyi arttırıcı hem şevki arttırıcı bir unsur halinde buna perde kaldırma dediğimiz şimdi bir icra.
1: Dinleyicilerimize aslında uygulamalı olarak gösterdiniz. Ben kendimi çok zor tuttum. Keşke o zakirler gibi olabilsem de musiki bilgim biraz olsa da eşlik edebilsem diye ağzınıza sağlık kıymetli
0: üstadım. Eksik olmayın. Yani tabii hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur demiş Niyazi Mısri. Buradaki eğlence aslında iştigali, meşgalesi kastındadır ama hadi biz onu bugünkü anlamıyla da anlayalım. Hakkı seven aşıkların eğlencesi, can şenliği tevhid ile. Yeah. Kelime-i tevhidle olur. Bu manada bu perde kaldırmalar işte bu neşvenin, cezbenin arttırılması için gerçekten önemli icralar. Üstad da bu hususta çok önemli mahirdi. Çok güzel bir kaside icracısıydı. Tabii yine son yıllarda neredeyse unutulan İstanbul geleneği olan günümüzde de gündeme gelen Enderun usulü teravihte de çok üstad mahir bir isimdi, aşinaydı ve hakkıyla Enderun usulü teravihte müezzinlik görevini yerine getirirdi. Tabii uzun yıllar devam eden musiki eğitimi ve Allah vergisi kabiliyetiyle birçokça beste de yapmıştır ve bu ses, iki eserini seslendirdik. Birazdan Allah izin verirse üçüncü bestesini de seslendireceğiz. Bunların çoğu da ilahi formunda. Ancak bir de Mevlevi Ayini bestesi de var ancak onu programımızda seslendiremeyeceğiz uzun olduğu için. Tabi Üstad 1926 idi doğum tarihi. 1996 tarihine kadar bir ömür Rabbim ona tayin etmiş. 15 Kasım 1996 tarihinde de bir kanser hastalığının tedavisi esnasında, tedavi sonunda kanser sebebiyle vefat ediyor. İstanbul'da defnediliyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben bizzat kendim kendisinden hayatta olmadığı halde onu hayatta göremediğim halde çok istifade ettim. Kayıtlarını dinledim, taklit etmeye çalıştık. Cezbeye geldik, coştuk. İşte musikinin böyle bir güzel tarafı da var. Yapmış olduğu icralar kendisi alemi cemale göçtükten sonra da arkada kalanlara bir faydası oluyor. Bir sevap kazanmaya da vesile oluyor. Allah razı olsun diyorum.
1: Ne kadar doğru bir teşbih olur bilmiyorum. Affedin ne olur beni ama sadaka-i cariye denir.
0: Tabii ki kesinlikle.
1: Buna. Kendinden sonra.
0: Allah dedirtiyor.
1: Ya.
0: Allah dedirtiyor.
1: Ya ne güzel. Ne kadar kıymetli öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Hem musiki mirasımıza bir taş daha koyuyor. O binayı yükseltmek için sizin bir sözünüz vardır. Musiki bizim musikimiz bir öncekini reddetmez.
0: Tabii ki.
1: Onunla beraber büyüyerek, yayılarak genişler. Bir öncekini reddetmez diye söylemiştiniz.
0: Elbette.
1: İşte o büyük mirasa taş koyan, taş koyan derken o binayı yükseltmek için, güzelleştirmek için emek sarf eden kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Hafız Kemal Tezergil Üstad'ı bu programımıza konu ettik. Hayatını konu ettik, programımıza konu kaldık. Ben Samet Bey'e bakıyorum, programımız bitmek üzere diye söylüyor Üstad.
0: Evet, bayağı bir...
1: Ne çabuk geçti.
0: Üstadları konuşurken zaman hızlı geçiyor.
1: Rabbim hepsine rahmet etsin, gani gani rahmet eylesin. Onları bu program vesilesiyle de olsa dinleyenlerimize ulaştıran siz kıymetli sanatçılarımızdan Rabbim razı olsun.
0: Amin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gün Yaz programımızın bu bölümünün de şu kadar dilim döndüğü kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta Hüseyin Yıldır stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Çello'da Yiğit Ateş, o güzel ezgilerin notalarını bizlere, sizlere ulaştırdı. Teknik masamızda Samet Korkut kardeşim, bizim sesimizi dijital yollarla, o uyduya gidiyor, uydudan radyolarınıza geliyor. İşte o süreci başlatan kıymetli kardeşim,

Samet Korkut bizlerle birlikteydi. Programımızı sizlere genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum ve Doktor Agah Terzi'nin o güzel, o doyumsuz icrasıyla, yorumuyla birbirinden güzel ilahileri, ezgileri dinledik ve programımıza Mirat albümünden güzel bir ilahiyle, ezgiyle veda ediyoruz. Efendim, Allah'a emanet olunuz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşebilmek, buluşabilmek duasıyla. Hoşçakalın.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İyi akşamlar. Çanakkale'den sevgiler, selamlar. Kıymetli arkadaşlarım, canım dostlarım için Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar İlahisi'ni istiyorum. İyi yayınlar.

0: var ben Kira.
1: Ben Emirhan.
2: Merhaba ben Yahya.
3: Merhaba ben Yusuf, sıradaki İlahi. Bu özel günde çok ama çok sevdiğim kıymetli anneme gönderebilir misin?

Aleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanların ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için İtalı incitme çalarsanız çok sevinirim. Elazığ'da sizi seven bir teyzeniz var, unutmayın. Allah'a emanet olun. Çiçek.

İyi akşamlar. Ben Kocaeli'den Erdem. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sami Yusuf'tan Hasbi Rabbi İlahisini en değerlim canım eşim için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.

Hayırlı akşamlar. Ben Gaziantep'ten Fatma. Çok sevdiğim arkadaşlarım Başak, Ayşe, Havva, Şule, Emine, Nurcan ve diğer gönül dostlarına Mustafa Demirci'den Ömrüm İlahisini istiyorum. Yayınladığınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Selamun aleyküm. Ben Çanakkale Karabiga'dan Mustafa Özden. Eşim Hatice için Halil Necipoğlu'ndan Hak Bir Gönül Verdi ilahisini istiyorum. Teşekkür ederim.

Antalya'dan Samet, Nursel, Taha Eren ve Ömer Çağrı, Elazığ'da çok özlediğimiz canımız abimiz Ayhan Çiftçi için Mustafa Cihat'tan Gül Sultan İlahisi'ni istiyoruz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Ben Malatya'dan Şeyda Gül. Biricik ailem için Yunus Emre'nin Severim Ben Seni Candan İçeri ilahisini isteyebilir miyim?

Selamünaleyküm Diyanet FM dinleyenleri. Alper Kış'tan Seccar Demesevni istiyorum. Bunu avukat arkadaşım Güllü Algan'a armağan ediyorum. Ve ayrıca sizlere armağan ediyorum. İyi günler.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru Kur'an'da ilk yaratılan insan için halife kavramı geçmektedir. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e de halife denilir. Bu haliyle halife idari bir ünvan veya nitelik gibidir. Hazreti Adem ilk insan olduğuna göre kimden sonra gelmekte ve kimin halifesi olmaktadır?
2: Halife kavramı her ne kadar idari ardıllar için kullanılsa da tek anlamının bu olduğu söylenemez. Doğrudur, ilk insan Hazreti Adem Bakara suresi 30. ayetinde halife, Hicr suresi 28. ayetinde beşer olarak nitelenmiştir. En'am suresi 165. ayetinde ise çoğul olarak halifeler şeklinde bir kullanım söz konusudur.
1: Biz hangisini esas almalıyız?
2: Tefsirlere baktığımızda halife kavramının anlamı hususunda birkaç farklı yorum bulunmaktadır. Ancak her bir yorumun ortak noktasını birbiri peşine gelen yani ardıl anlamı oluşturmaktadır.
1: Neden birden fazla yorum oluyor?
2: İslam düşüncesi her ne kadar ilahi kaynaktan besleniyor olsa da tek tipçi değildir. Yüce Allah rahmeti gereği insanı baskı altına almamış ve tek bir kalıba sokmamıştır. Dinin esası olan sabiteler korunduğu sürece insanların farklı düşünmesi ve birden fazla yorum yapmasının önü açıktır. Bu da düşünceye büyük bir zenginlik katmaktadır.
1: Bu şekilde düşünmemiştim.

0: Halife kavramına dönersek,
1: bir yoruma göre halife nitelemesi, insan cinsini ifade etmekte olup, bütün insanları içine alacak genişlikte bir anlama sahiptir. Çünkü ilk insan hariç, insanlar topluca değil, peş peşe gelen nesiller şeklinde yaratılmışlardır. Bir diğer deyişle, ilk insanlar olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva tek tek yaratılmış, daha sonra onların doğan çocukları ve torunları şeklinde peş peşe gelen nesiller insan topluluğunu oluşturmuştur. Zaten halife kelimesi de ardıllığı, yani bir şeyin bir başka şeyin peşine gelmesini ifade etmektedir. Hazreti Adem ilk insan olmakla birlikte onlardan sonra peş peşe gelen nesiller bulunmaktadır. Bu yönüyle hem kendisi hem de eşi halife kavramı içine girmektedir. Zaten Hazreti Adem'in Hicr suresi 28. ayetinde beşer diye nitelenmesi de halifenin aslında insan cinsini ifade ettiğini göstermektedir. Bu yoruma göre Hazreti Adem halife niteliği taşıyan beşer cinsinin ilki olmaktadır.
0: O zaman her bir insana halife denilebilir mi?
1: Denilebilir. Nitekim En'am suresi 165. ayette halifeler şeklindeki çoğul ifade bu yorumu desteklemektedir. Her insan bir diğerinin ardılı olduğuna göre her birine halife denmesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca aynı ayette geçen halifeler ile Hazreti Peygamber'in sahabesinin kastedildiğini söyleyenler de vardır. Buradan bütün bir İslam ümmetinin anlaşılması da söz konusu olabilir. Çünkü onlar kendilerinden önceki ümmetlerden sonra gelmiş ve bu yönüyle önceki ümmetlerin ardılları olmuşlardır. Böylece öncekilerin dinlerinin hükmü kaldırılmış, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa eliyle gelen son din İslam'ın hükmü geçerli kılınmıştır. Ayrıca bu ayette kendilerine yüklenen bu sıfatın gereğini yapma ve görevlerinin bilincinde olmaları şeklinde sahabeye ve bütün Müslümanlara bir ikaz vardır. Çünkü dünyada verilen her imkan aynı zamanda bir imtihandır. Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmak ve ilk ağızdan ondan istifade etmek bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Onlar bu yönüyle sonraki nesiller için de örnektirler. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirme başarısı gösterenler büyük kazanca ulaşırlar. Bu kazanç ise ancak Allah'ın kitabına ve Hazreti Peygamber'in sünnetine uymakla gerçekleşir.
0: Ayrıca insan Allah'ın halifesi olarak da anlaşılabilir mi?
1: Geleneğimizde o şekilde bir anlaşılma da mevcuttur. Bu yoruma göre insanın halife olması, Yüce Allah'ın belirlediği imkanlar ve şartlar içerisinde insan cinsinin bağımsız tasarruf yetkisiyle donatılmasıdır. Nitekim birçok ayette ifade edildiği şekliyle, yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şeyin insanın istifadesine sunulduğu ifade edilmiştir. İstifadesine sunulması demek, insanın gücü yettiğince ve şartlar el verdiğince ulaşabildiği şeyleri kullanması ve onlardan yararlanmasıdır. Biz buna insanın irade özgürlüğü diyoruz.
0: Bunu biraz açabilir miyiz hocam?
1: İnsanın irade özgürlüğü Allah'ın izni ve iradesiyle sağlanmaktadır. Çünkü imkanları sağlayan ve şartları oluşturan Yüce Allah'tır. Bu yüzden de insan mutlak ve sınırsız bir tasarruf sahibi değildir. Onun sınırını belirleyen adetullah denilen doğa kanunları ve kişisel imkanlardır. Bir başka sınır ise ilahi bildirimlerle çizilen dini, ahlaki ve sosyal kurallardır. Tanınan ve belirlenen sınırlara aykırı davranmanın bazı sonuçları olur. Doğa kanunlarına uymamanın sonuçları büyük ölçüde bu dünyada görülür. Nitekim soğuğa, sele, depreme karşı önlem almamanın bedellerini ağır şekilde ödemekteyiz. Öte yandan tabiata ölçüsüzce müdahale etmenin sonucu iklim krizi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlahi bildirimle gelen kurallara uymamanın sonucu ise dünyada dini, ahlaki ve sosyal aşınmalara neden olmanın yanında hesap gününde büyük kayıplara uğramaktır. Çünkü insan boşuna yaratılmadığı gibi başıboş bırakılmış da değildir. Bir sınamanın içindedir. Zaten yaşanan hayat dünyanın iyilerle kötülerin imtihan alanı olduğunu bize göstermektedir.
0: İmtihanı nasıl anlamalıyız?
1: Dünyevi imtihanlar iki amaçla yapılır. Birincisi bir kişinin gücünü, bilgisini ve görgüsünü görmek ve bilmek. İkincisi ise kişinin ne olduğunu bizzat kendisinin görmesini sağlamak ve yaptığının sonucunu kendisine göstermektir. Birinci anlamda imtihan Allah için söz konusu olamaz. Çünkü Yüce Allah gizli açık her şeyi bilendir. Yani O insanların hem kalplerini hem de kalıplarını bilmektedir. Allah'ın kullarını imtihan etmesindeki gaye onların yaptıklarının sonucunu kendilerine göstermek ve yaptıklarına göre bir karşılık vermek içindir. Eğer iyi şeyler yaparlarsa Allah'ın rahmeti gereği kurtuluşa ererler, kötü şeyler yaparlarsa Allah'ın adaleti gereği cezaya maruz kalırlar. Yüce Allah insanlara akıl ve irade verdiği için aldıkları cezanın neye karşılık olduğunu bizzat kendilerinin kavramalarını ister. Yazıcı meleklerin yazdıklarının yanında bizzat kendilerini Yüce Allah'a şahit tutar. Diğer bir deyişle Yüce Allah kanıt ve tanık eşliğinde yargılama yapar. Böylece insan yaptıklarının tanık ve kanıtlarını bizzat kendisi görür, kendisini yaratan Rabbinin her şeyi bildiğini tam olarak kavrar ve aldığı cezanın adil yargılama sonucu gerçekleştiğine kani olur. İnsanın halife kılınmasının anlamı da budur. Çünkü insan en güzel biçimde yaratılmıştır. En güzel biçimde yaratılmanın göstergesi de kendisine akıl ve irade verilmesi, tasarruf yetkisi tanınmış olmasıdır. İnsanın sorumluluğu da buradan doğmaktadır.
2: İnsan suçlanmayı ve cezalandırılmayı kabullenmekte güçlük çekiyor sanki.
1: Doğrudur. Hiç kimse ne cezalandırılmak ister ne de suçlanmak. Ancak tanıklar ve kanıtlar ortaya çıkınca itiraf etmek de kaçınılmaz olur. Halbuki ömür ne kadar uzun olursa olsun, insan dünyanın geçici olduğu bilincinde olsa kendisini bir ölçüde frenleyebilir. Bu bilinç, yani hayatın sonunun olduğunun farkında olmak, insanı kaliteli bir hayat yaşamaya sevk eder. Her gelecek olan yakındır, Arap atasözü de tam da bu gerçeği ifade eder. Anadolu insanı bunu sayılı günler çabuk geçer diye ifade etmiştir. Ölümün ne zaman geleceği bilinmese de ömrün sınırlı olduğu bilinmektedir.
2: Hocam, bütün bunların halifelikle ne ilgisi var?
1: İnsanın halife kılınması belli imkanların ona verilmesidir. O, bu imkanları iyi yolda kullanırsa kazanır, kötü yolda kullanırsa kaybeder. Yani halifelik çift yönlü imkan demektir. Nitekim Tin suresinde insan için en güzel biçimde yaratılan ifadesinin yanında aşağıların en aşağısı ifadesi de kullanılmaktadır. Yine Beyyine suresinde inanan ve hayırlı işler yapanlar için yaratılmışların en hayırlısı, küfre düşüp kötü işler yapanlar içinse yaratılmışların en kötüleri ifadesi kullanılmaktadır. Demek ki mutlak anlamda halife kılınması insanın iyi veya kötü olmasını göstermez ve gerektirmez. İyilik ve kötülük insanın özgür iradesiyle kazandığıdır.
3: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan ömrünü hangi iş uğruna harcarsa o iş sevgili can kadar değerli olur. Emek uğruna harcanmayan ömrün değeri yoktur. Yaşadığımız hayata acımayız ama boşa harcadığımız emeğe çok yazıklanırız.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Diyanet Radyo'da sizlerle buluşmanın muhabbetini, keyfini, zevkini, heyecanını yaşıyoruz efendim. Ve sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz yolda Tarih ve Mekan programında birbirinden değerli tarihi mekanları ziyaret ediyor olmanın da aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Bütün dünyada dini mübini İslam adına ecdadımızın açmış olduğu bu kutlu yolu takip ederek onların yapmış olduğu mimari eserlerin ruhlarına dokunuyor olabilmek hakikaten bizler için çok büyük bir keyiftir efendim. Bu keyfi, bu güzelliği, bu heyecanı sizlerin de yaşadığını ve bu duyguyu sizlerin de paylaştığını bilmek hakikaten bizler için çok kıymetli. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte yine Bosna Hersek'e doğru yola çıkıyoruz. Orada Banja Luka'da Hacı Begzat Camii Şerifi bizleri beklemekte. Efendim, Banja Luka Osmanlı döneminde yalnızca bir idari merkez değil, aynı zamanda camileri, köprüleri, vakıf eserleriyle şekillenen

0: çözümlenmiş. Bu geçiş unsurları kare planlı bir mekandan dairesel kubbeye geçişi hem estetik hem de statik açıdan mümkün kılmış. Böylece yapı hem sağlam hem de görsel açıdan dengeli bir form kazanmış. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesinde sadelik hakim. Kesme taş ve yerel malzeme kullanımı yapının çevresiyle uyum içinde olmasını sağlamış. Bu sadelik aslında Osmanlı mimarisinin en önemli özelliklerinden biridir. Gösterişten ve hakikaten bir yönü itibariyle şaşadan, tantanadan uzak, lakin ölçü ve oran bakımından son derece dengeli bir estetik anlayışıdır efendim. Osmanlı'nın sanatsal estetiği. Minare yapının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak karşımıza çıktı hemen. İnce, zarif ve hakikaten göğe doğru yükselen formuyla Cami-i Şerif'in silüetini tamamlayan çok kıymetli bir unsur halinde. Efendim, bu minareler sadece ezan için değil şüphesiz. Aynı zamanda şehrin İslam kimliğinin görünür işaretleri olarak da çok kıymetli bir rol üstlenmekteler. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in hariminde ise sade ama huzur veren bir atmosfer hakim. Işık pencerelerden süzülerek mekana yumuşak bir şekilde dağılır. Bu durum ibadet eden kişinin dikkatini dış dünyadan koparıp içsel bir dinginliğe yönlendirir. Mihrabın kıble yönünde belirgin şekilde konumlandırılması mekanın odak noktasını oluşturur. Ben buradayım der mihrap. Minber ve diğer ahşap unsurlarsa dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunmaktadır bizlere. Her biri gözümüze sıhhat, gönlümüze bereket veren bir endazeye sahiptir efendim. Bu Cami-i Şerif'in her bir metrekaresi, her bir nakışı, her bir işçiliği. Cenab-ı Allah bu güzel Hacı Bekzat Camii Şerifinde ibadet ve taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed'den razı olsun. Bu Camii Şerif'in banisi olan ve ismini vermiş olan Hacı Bekzat Efendi'den de dünyada da ahirette de inşallah razı olsun. Kıymetli dostlar, bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar,

görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz.''

0: yollar.
1: Hüsnü Hal.
2: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varın haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Zemm gıybet eder ehlin bedlam. Behremend olduğu yoktur zemman. Hak zeni hıfzede ol dağ dağdan. Olasın sade dil asude beden. Dedikodu ve başkasını kötüleme, onu yapan kişiyi de kötü andırır. Zaten bu türden kişilerin nasibi de yoktur. Allah seni bu tür işlerden korusun. Temiz kalpli,

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

söz değer varlığa şu can elinden. Kiminde nar olur, kiminde ruh. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli

vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik, garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Zeynep Odabaş'ın kaleminden Perdenin Ardındaki Dostluk. ''201-202 işte burası'' dedi annesi. ''Gel güzel kızım, hadi.'' Ürkek adımlarla içeri girdiler. İçeriden kaşık, çatal ve çocuk sesleri geliyordu. 6 kişilik genişçe bir odaydı burası. Pembe duvarlarından ayıcıklı şeritler geçiyordu. Onlara eşlik eden hemşire, ''Bakın çocuklar, yeni bir arkadaşınız geldi. Adı Esma'' dedi. Çocuklar hep bir ağızdan ''Hoş geldin'' dediler. Hasta bakıcı Esma'ya yatağını gösterdi. Usulca yatağa yaklaştılar. Yan taraflarındaki kız ile annesi Esma ve annesine bakıyordu. Kızın annesi, ''Allah tez zamanda şifa versin yavrum. Senden önce burada yatan kızımız taburcu olup gitti. Darısı başına inşallah'' dedi. Esma'nın annesi, ''Çok sağ olun. Amin inşallah. Allah size de şifa versin'' dedi. Esma'yı yavaşça yatağına oturttu. Hasta bakıcı bir tabak da Esma'ya getirmişti. Esma tabağını bir kenara koydu ve etrafını seyre daldı. Bazı kızlar yemeğini bitirmiş, sohbete koyulmuştu. Çekinerek yanındaki yatakta oturan kızı ve annesini süzmeye başladı. Kızın sarıya kaçan kumral saçları vardı. Yüzü zayıftı, çilleri görünüyordu. Sonra göz göze geldiler. ''Adın ne?'' diye sordu gülümseyerek. ''Esma, benimki de Ayşe. Memnun oldum.'' ''Ben de. Yemeğini yesene. Bak köfte var. Burada haftada bir köfte çıkar. Bir kere de tavuk. Onun dışında sebze.'' Yüzünden sebze yemeğini sevmediği anlaşılan çilli kız çatalındaki köfteyi keyifle ağzına attı. Esma yavaş yavaş yemeye başladı. Bir yandan da Ayşe ile sohbete koyuldular. Ayşe'nin böbrek hastalığı vardı. Uzun süredir hastanedeydi. Ona rağmen halinden memnundu. Esma dayanamayıp sordu. ''Hastanede yaşamak nasıl bir duygu?'' ''İlk geldiğim zamanlar çok üzgündüm. Arkadaşlarım koşup oynarken, her gün okula giderken benim burada kalacak olmam çok canımı sıkıyordu. Ama sonra alıştım. Tabii ki evimi

Esma Ayşe'yi sevmiş, daha hastaneye gelir gelmez bir arkadaşı olduğu için mutlu olmuştu. Kıymetli dinleyenler, okuduğum satırlar Perdenin Ardındaki Dostluk isimli çocuk kitabından. Bu satırlar eşliğinde şahit olduğumuz üzere tedavi olmak için bir süre hastanede yatmak üzere olan iki küçük kızın bir hastane odasında başlayan dostluğunun hikayesi. Bu zorlu günlerde Esma'yı arkadaşlık eden Ayşe ve hastane bahçesindeki çınar ağacının hikayesi. Zeynep Odabaş'ın kaleme aldığı ve Merve Gül Karaca'nın da çizimleriyle ona eşlik ettiği kitabı keyifle okuyan çocuklarımız, Esma'dan ve onun hastane arkadaşı Ayşe'den çok şey öğrenecek. Dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, sabır, şükür ve hoşgörü gibi birçok erdemi öğrenecekleri gibi, hastalık, hastane ve şifa gibi hayatın içerisinden bazı kavramların da gerçek manalarını idrak edebileceklerdir. Üstelik hastane günlerinde Esma'ya refakat eden sadece Ayşe değil, Ayşe'nin ona verdiği bir kitap sayesinde tanıdığı Hazreti Ümmü Gülsüm. Çocuklar, böylece sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı, Hazreti Osman'ın eşi, sabırlı ve fedakar hanımefendi Hazreti Ümmü Gülsüm'ün hayatını da biraz olsun öğrenmiş olacaklardır. Esma ve arkadaşları, küçük okurlarını ahlakıyla ve imanıyla yolumuzu aydınlatan güzide bir şahsiyetle, sevgili Peygamberimizin sevgili kızıyla tanıştırıyor. Zira bu kitap, Peygamberimizin Ailesinde Kadınlar adlı çocuk kitapları serisinin kıymetli bir parçası. Kitaplardan ve okuma sevgisinden uzak kalmamaları ümidiyle çocukların bu kitabı severek okuyacağını düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Zeynep Odabaş'ın kaleminden Perdenin Ardındaki Dostluk adlı güzel bir çocuk kitabını konuk ettik. Yaz tatilini bolca kitap okuyarak değerlendirmeleri dilekleriyle bütün çocuklar başta olmak üzere herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Günün Duası.
1: Hayvanların dilinden anlayan Süleyman Peygamber, ordusu ile yol almaktayken bir karıncanın, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesin," dediğini duydu. Süleyman Peygamber, karıncanın bu sözünü duyunca tebessüm ederek şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et."

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bana tarif et, sonsuz mutluluk nedir? İnsanlar arasında sonsuz mutlu kimdir? Yediğinden yediren, hem dünyanın mutluluğunu derer, hem öbür dünyada da mutluluğa erer.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını artırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşe gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
7: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
7: Hazreti Hatice, Peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: "Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
13: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, biz de onunla uğraşmayalım.
14: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
15: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var."

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
4: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle, sen hayatına devam

0: ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
1: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak. Kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim, kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş.

0: Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
0: Hemen gider gelirim.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
3: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Niye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam, gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam, beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayır olsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdi.

0: geldiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
1: Sonra ne olmuş baba?
2: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
1: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
2: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
1: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
2: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
1: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
2: Allah sizlerden de razı olsun.
3: Hadislerin hikayeleri.

Şerefi ilme nihayet yoktur. Sıfatı bariye gayet yoktur. Yaratıcı olan Hazreti Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yok.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Sevgili radyo dostları, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına. Ben Uğur Subaşı. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Dinim İslam adlı eserimizle radyonuzda olmaya bugün devam ediyorum. Sevgili dostlar, programımızın içerisinde Hudeybiye Antlaşması'ndan bahsedeceğiz ilk olarak sizlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Mekke'yi terk edişlerinin üzerinden 6 yıl geçmişti. Bu süre boyunca yurtlarından ayrı kalmışlar, Kabe'yi de ziyaret edememişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ziyaret etmek istediğini Müslümanlara açıkladı. Büyük bir özlem içinde olan Müslümanlar bu habere çok sevindiler ve hemen hazırlıklara başladılar. Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte yola çıktı. Mekkeli müşrikler bu haberi duyunca toplandılar ve Müslümanları Mekke'ye sokmama kararı aldılar. Peygamber Efendimiz beraberindeki Müslümanlarla Hudeybiye'ye ulaşmıştı. Orada kamp kurdu ve Hazreti Osman'ı müşriklere elçi olarak gönderdi. Müşrikler Müslümanların Mekke'ye girmesine izin vermedikleri gibi Hazreti Osman'ı da geri göndermediler. Hazreti Osman dönmeyince Müslümanlar onun öldürüldüğünü düşünmeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz savaşa karar verdi. Müslümanlar da Kureyş'e karşı savaşmak üzere ona biat ettiler. Beyat-ül Rıdvan denilen bu olay Mekkeli müşriklerin korkuya kapılmasına sebep oldu. Resulullah'a bir grup elçi göndererek antlaşma teklif ettiler. Hazreti Osman'ı da serbest bıraktılar. Görüşmeler sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş elçileriyle anlaşmaya vardı. Hudeybiye Barış Antlaşması şu maddeleri içermekteydi sevgili dostlar. Müslümanlar ve Mekkeliler arasında 10 yıl süreyle savaş yapılmayacaktır. Bu süre boyunca iki tarafta kendi hakimiyetleri altındaki toprakları, kervanların geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacaktır. Mekkelilerden Müslüman olup Medine'ye sığınanlar Mekke'ye geri gönderilecektir. Ama Müslümanlardan Kureyş'e sığınanlar olursa Kureyş geri göndermek zorunda değildir. Diğer Arap kabileleri isterlerse Kureyş'le veya Müslümanlarla ittifak kurabilirler. Bu durumda müttefikler de antlaşma hükümlerine uymak zorundadırlar. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeden dönecek, ancak gelecek yıl Kabe'yi ziyaret edebileceklerdir. Bu esnada Mekkeliler şehri boşaltacak, Müslümanlar da ancak 3 gün kalabileceklerdir. Müslümanlar kınlarındaki kılıçlarından başka silah getirmeyeceklerdir. Sevgili dostlar, Hudeybiye Antlaşması dedik. Şimdi Fethi Mübin'den bahsedeceğiz. Müslümanların pek çoğu Hudeybiye Antlaşması'nı kabullenememişti. Özellikle Kabe'yi ziyaret etmeden geri dönülmesi ve yeni Müslüman olacak kişilerin Kureyş müşriklerine iade edilmesi hükümleri büyük bir